şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35, Trabzon sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı kahvesiz ayılamayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Aygül Aydın'la günaydın an itibariyle başlamış bulunmakta. Umarım her şey yolundadır. Herkese günaydın, sağlık, mutluluk dolu günler diliyorum. Aman efendim her şeyin başı sağlık. Allah sağlığımızı, sıhhatimizi inşallah korusun, esirgesin. Daha dünyada önemli bir şey bence yok. İnşallah da çok sağlıklı, çok bereketli, çok şanslı bir güne uyanmışsınızdır diye umut ediyorum. 0549 204 0104 WhatsApp hattımız. Hadi atın bakalım nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz bir göreyim.

0: aynısı iş.
1: Öyle. Günaydın Aygül'cüğüm, iyi yayınlar. Bursa'dan günaydın. Belediyedeki işine yetişmeye çalışan kızımı bekliyorum diyor. Günaydınlar diliyoruz efendim.

0: Shine Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altını 11.553 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Kişinin ailesi eş.
1: Efendim, ailesi. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Nilüfer'cim uyanmış, günaydın. Canım Aygül, günaydın. Pozitif enerjinizi tüm dinleyicilere ulaştığı için su gibi akan, neşeli ve ilham dolu harika bir gün geçirmenizi dilerim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Günaydın Aygül Hanım. Sivri Sinekler Diyarı Tekirdağ Yeni Çiftlik'ten selamlar. Yazlığa geldim. Duyan geliyor yanıma. Yazlıkçılık bu olsa gerek demiş. Allah'tan sen varsın. Sabahları enerji veriyorsun. Selamlar. Figen'cim günaydın. Günaydın. Aygül'üm, sarı papatyam, günaydın. Günümüzü güzelleştiren kadın. Nasılsın, iyi misin demiş. Mersin'den Hümoş. Ben servise bindim, okula gidiyorum demiş. Harika, iyi dersler. Günaydın güzel insan. Her şey en yüksek hayrımız olsun demiş. Teşekkürler Hatice'cim. Günaydın Aygül Hanım. Elazığ'dan Hatice'yi okudum. Günaydın Aygül Hanım. Her sabah motorla sizi dinlemeye devam ediyorum demiş. Bir de video atmış. Vay vay vay. Aman gözünü seveyim, dikkatli ol. El sallıyor motorun üstünde. Çok tatlı. Çok dikkatli ol ne olursun. Ali Bey, çok dikkatli olun, aman ha. Ama ne güzel, ne kadar mutlu oldum. Kargocuların kralı Selami abi de sonunda Radyo D'ye dönüş yapma kararı almış. Hoş gelmiş.

Ay Gülcüm demiş Selda, hayatımıza dokunan güzel insan. Sanki seni dinleyince her şey çok güzel olacak, her şey yoluna girecek hissi var. Bana bu yayılıyor hayatıma, çok teşekkür ederim demiş. Canım benim, çok mutlu oldum, ne güzel. Her şey çok güzel olacak çünkü. Bu hissi hiç kaybetme.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılım artırmak amacıyla geçen yıl başlatılan kısa mesaj uygulaması kapsamında vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini bildirdi. Türkiye, mavi vatandaki haklarını ve çevresel zenginliğini korumak için tarihi karara imza attı. Kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zaman en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü ve Avcılar hattı genel olarak akıcı, Topkapı Haliç Mecidiyeköy hattı yoğun akıcı devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe hattı rahat, Bostancı Kozyatağı ve Göztepe yönüne ilerledikçe trafik yavaşlıyor. Sancaktepe ve Ataşehir yönünde genel olarak trafik akıcı, Ümraniye ve köprü bağlantıları yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprünün bağlantı yolları yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35, Trabzon sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim radyo D'desiniz. Aykül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor günlerden. Aa bugün günlerden. Ay bir kaldım salı. Değil mi bugün yanlış bir şey? Ay ciddi ciddi de yayına girdim. Ay günlerden. Günlerden ne diyeceğim? Ay hiç güleceğim yok bizi ya. Arkadaşlar günlerden salı. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. 0549 204 0100.

WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz ki durmadan yazıyorsunuz. Yazın bakalım daha. Yani maşallahınız var. Hani öyle bir duygu içindeyim ki hem çok yazmanızı istiyorum hem de çok lafı uzatmamayı istiyorum. Acayip bir psikolojideyim. Siz de böyle misiniz? Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çünkü gökyüzünde Mars ve Neptün karesi var. Tabii bu Mars Neptün karesi de bitmeyen bu kareler bizi kare kare, küçük küçük kare kare, mini mini bunaltıyor.

0: Şimdi Soner Bey yazmış, diyor ki Aygül diyor, günaydın, iş yerinde iftiraya uğradım ve haklı olduğum ortaya çıktı. Şimdi iftira atana ne yapayım? Hayır, biliyor musun, o kişiyi de işe ben aldırdım diyor. Hayatım, hiç şaşırmadım ya. Yani hani kimin sözüydü, biri söylemişti bana. Sanırım Hazreti Ali'ye atfedilerek anlatılan bir hikaye var. Ben ona bir iyilik yapmadım ki bana kötülük yapsın demiş zamanında. Hakikaten onun gibi kendisine iyilik ettiğin kimsenin şerrinden sakın derler ya. Yani bu cümlenden de zaten o anlaşılıyor. Ben sana ne iyilik yaptım ki bana bu kötülüğü yapıyorsun misali. Yani insanı da iyilik yapmaktan soğutuyorlar. Yengeç burcuna bu yapılır mı diyor. Yani hiçbir burca yapılmaz da. Bazı insanlar yapılan iyiliği minnetle değil, hak olarak görüyor işte. Elinden tutuyorsun, önünü açıyorsun, bir kapı aralıyorsun, bir süre sonra o kapıyı kendi açmış gibi davranıyor. Daha kötüsü, kendisine uzatılan eli unutup o eli ısırmaya kalkıyor. İyilik yapmak insanın karakteridir de, nankörlük de karşı tarafın yani. O yüzden yapılan iyilikten pişman olmamak lazım. Sadece kime iyilik yaptığını biraz daha iyi hatırlamak gerekiyor. Hayat garip, bazen en büyük zararı en çok destek olduğun insandan görüyorsun. Ve insanın aklına ister istemez de işte tabii ki dediğim söz geliyor. Ben sana iyilik yapmadım ki bana kötülük yapasın sözü geliyor. İnsanın umudu da kırılıyor mu? Kırılıyor da, ama devam edeceğiz. Hayatım, ne yapacaksın Soner? Yani devam edeceksin. Tabii ki iyiliğini yap. Bırak o onun haysiyetsizliği. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Ha, ne mi yapacaksın? Vallahi fırsatın varsa, dava açabiliyorsan, hani suç duyurusunda bulunabiliyorsan, hukuki haklarını arama gibi bir imkanım ve kanıtlarım varsa hiç affetme derim vallahi ya. Yani hiç uğraşmayın, direkt gidin verin mahkemeye. Ben artık öyle bir alıştım ki, yani Allah Allah, yani gerçekten artık zaten öyle böyle değil. Bütün hayatımı sıfıra çekiyorum, ortalığı duman etmeye çok az kaldı. Kırılan kırılsın, dökülen dökülsün, artık hatır da yok, bitti, finish demiş. Bakıyorum bir kişi daha delirmiş. Günaydın Aygücüm. Aygül'üm, Merkür ve Venüs kova, dün astromatik uygulamasına sordum, ben ne yapacağım ya diyor.
1: Bak hele gülüm.
2: Cıncık gibisin, cıncık gibisin.
0: Cıncık gibisin, daş gibisin, daş daş daş daş daş daş. Günaydın Aygül. Ağustos yine moralimi bozdu. Benimle ilgisi olmayan şeyler geldi yine. Halletmem bekleniyor. Maddi konularda bu defa benim sürekli halletmem beklentisi beni çok bunalttı. Uzak durup bir şeyler yapmam lazım diyor. Yapacaksın işte, tam burası kırılma anı. Yani hadi hayatın canını oku, hadi.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı tüm kırmızı ışıklara takılanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın diyoruz. Aygül, o kadar güzel açıkladın. İçim nasıl ferahladı anlatamam. İyi ki varsın ya. İyi ki bizimlesin demiş Soner. Soner'cim ne demek hayatım ya. Bu hepimizin yaşadığı bir olay. Sen sanıyor musun ki ben kendi yaşadıklarımdan basit bir gizli bir uyum. Çünkü hepsini biliyorsunuz. Yani ben mesela ne yapıyorum biliyor musunuz? Size kendime ilgili küçük bir taktik daha vereyim. Diyelim ki bana bir kötülük, bir hainlik yapıldı ya da ben bir iyilik yaptım ve iyiliği yaptığım insandan büyük bir kötülük gördüm. Hemen kalkıyorum. Çok hızlı bir şekilde, çok zaman kaybetmeden böyle telefon defterimi açarım. İşte atıyorum rehberime bakarım. Başka kime ne iyilik yapabilirim? Mesela bunun için çalışırım, özel düşünürüm. Başka kime iyilik yapayım? Bunu kendim için yapıyorum. Yani iyilik kaslarımı güçlü tutabilmek için. Hani aman aman aman aman kötülük gördüm, aman aman aman aman daha da bir şey yapmayayım kimseye falan şeylerine girmiyorum. Yani o kafalarda olmuyorum. Hemen sıradaki iyiliğimi yapacağım. Yani bu onun karaktersizliği, onun haysiyetsizliği. Benim yapacağım diğer insan daha iyi olacak. Daha iyisiyle denk geleceğim ve ben iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu felsefeyi oturtturduğunuzda bunu Allah için yapıyorsunuz çünkü şimdi. Sen Allah için yaptın. Onun yaptığı şey onun kusuru, onun problemi. O yüzden iyi kalmaya devam edin. Korkmayın. Ben hep inanıyorum bu hayatta iyi insanlar hep bir şeylerin uçlarından dönüyor. İyilik yapan insanlar mutlaka hayatlarında muhakkak güzel şeyler karşılaşıyor. Buna kalben inanıyorum. Gerçekten samimi söylüyorum. Lütfen bundan vazgeçmeyin. Ama ben mesela her yapacağım iyiliği bakalım senden ne kazık yiyeceğim diye de yapıyor muyum? Çaktırmayın ama yapıyorum. Vallahi yapıyorum ha. Hadi bakalım senden ne yiyeceğim falan diye devam ediyorum yani. Bu hoşuma gidiyor. Vallahi böyle bir spor gibi. Böyle bir adrenalin yüksek kalıyor. Yani hoş bence, güzel. Mesela Allah'la konuşuyorum böyle. Allah'ım diyorum ya. Hadi ya, yine yaptık yapacağımızı diyorum yani. Ama diyorum bu sefer ne olur sen arkadan beni iyi kolla. Hani hançer geldiğinde hani tam ortadan girmesin yüce Rabbim diye. Ya aramızda öyle bir anlaşma var. Yukarıyla sağ olsun. Ben aşağıda iyilik yapıyorum. O beni koruyor. Öyle güzel bir bağlantımız var. O yüzden siz de bağlantıyı iyi kurun. İyi kurun ki hayatınızı renk. Vallahi ben Bluetooth bağlantımı iyi kurdum yukarıyla. Siz de iyi kurun. Ne yapayım ya? Allah Allah. Nasıl olsa kazık yiyeceğiz zaten. Bari iyilik yaparak yiyelim de öbür tarafta iyi 3 kuruş bonusumuz olsun. Puan toplayalım.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Haramidere Sefaköy, Küçükçekmece Edirnekapı yönünde trafik artmış durumda. Ok Meydanı ve Çağlayan çevresinde de trafik ağır ilerliyor. Mahmut Bey Gazi Osmanpaşa çevresinde yoğunluk korunurken Seyrantepe'den Levent ve köprü bağlantılarına doğru trafik yer yer yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe'ye kadar trafik akıcı. Bostancı sonrasında Kozyatağ ve Göztepe Uzunçayır yönünde ise yoğunluk giderek artıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Altunizade'den köprü girişine doğru trafik yavaş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ümraniye bağlantısından itibaren Avrupa yönünde yoğunluk oluşmaya başlıyor. Avrupa Anadolu yönü ise iki köprüde de akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.553 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
10: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk.
3: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
14: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
15: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Ya Esra Hanım yazmış. Günaydın Aygül Hanım. Biz hamam işletiyoruz. Bir gün misafir etmek istiyoruz diyor. Ay hiç hamama davet edilmemiştim ya. Yani bugüne kadar bir hamama davet almamıştım. Çok tatlı değil mi ya? Yani böyle tatlı bir davet. Ama böyle mesela hamamda astroloji. Mesela hamamda astroloji. Kızlarla, kız kıza hamamda astroloji olabilir mi mesela Sayın Esra Hanım? Siz yeter ki gelin Aygül Hanım, ben neler yaparım size diyor. Ya Esra'cığım ama benim bir böyle, ben koç burcu olduğum için koçlar pek hamam şey olmaz yani, böyle çok hızlı aksiyonlarınız. Ben hamama girince hemen kapıda darlanıveriyorum, böyle bir sıcak basıyor beni. Hani biliyorum konunun asıl mevzusu sıcak olmuyor.

Valla bak diyor ki şey daha düşünsene Aygül'e kese atacağız. O sırada Satürn, Neptün, Koç'un Aygül'e yaptığı kazık yüzünden tellaklar şok geçiriyor diyor. Kardeşim sırtımı ellemeyin derim. Sırtımda kazıklar ve bıçaklar olduğu için hiç keseyi atmaya gerek yok. Düşmanlarım yeteri kadar vurdular.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ya gülmekten yayın yap. Ya Instagram'daki canlı yayın açtım, Instagram'daki konuşmalarını okumaktan ve gülmekten ya hakikaten gerçekten çok komikler ya. Ay, çok iyi bir mizah yeteneğiniz var. Ay, sizinle gurur duyuyorum valla yani. Çok tatlısınız. Adanalı'ya sıcak dokunmaz. Aygül'üm sen niye darlanıyorsun hamamda? Hayatım bilmiyorum herhalde yani, ben böyle hamamda falan çok hızlı böyle yani şipşak girdik çıktık konu bitti. Böyle uzun uzun böyle bir nefesim basıyor beni yani. Böyle bir bana geliyorlar. Sevmiyorum. Açık alanda falan bir hamam olsa, açık alan üstü mesela camlı mamlı falan olabilir. Öyle bir şeyim yok yani. Öyle bir hevesim yok hamama. Çok sevmem. Ama yine de olsun. Sponsor bulmuşuz. Düşünsenize hamamdan story atıyoruz. Linkliyormuşum. Efendim Aygül, İstanbul'da hafta sonu bir çay sohbeti yapsan nasıl, ihtiyacımız var senin sohbetine. Hamamda olur da sıcak ben de sevmiyorum diyor. Bir tanem yapacağım da yani, ben açıkçası bir etkinlik organize ediyordum. Ama bir takım sapıklar yüzünden edemedim yani. Ben sizin bilmediğiniz arka planda savcılığa 3 kişiyi suç duyurusunda bulundum. Yani saçma sapan attıkları mesajlar. Takipler, ısrarlı takipler, ne oluyorsa anlamıyorum bu insanlara. Bunları yaşadığım için yani ben bir şey olmaz dedim ama emniyet dedi ki Aygül Hanım lütfen organizasyonlarınızı bir süreliğine iptal edin dedi. Ve ben de organizasyonlarımı iptal etmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz Düsseldorf'ta yaşadığım olayı hepinize anlattım. Yani çok can sıkıcı şeyler yaşadım. Bu arada bunları tek ben yaşamıyormuşum, onu da öğrendim. Geçen gün Nur Viral'le konuştuk. Nur alasını yaşamış. Özlem Gürses aynı şekilde, onunla konuştum. Daha iki gün önce o da savcılıktaymış. Suç duyurusunda bulunuyormuş. Evine bir takipçisi mi dinleyicisi mi ne gelmiş. Adam tutuklanmış falan filan. Bir sürü yani, hemen hemen herkes böyle benzer olaylar, saçma sapan şeyler yaşıyorlar. Olabilir ama hangi hayali, hangi olayın örüntüsü, neyi düşünüyorsun ve ısrarlı bir şekilde bunu yapıyorsun? Buraya da WhatsApp'a da ısrarlı saygısızca yazanlar, yani her şeyin bir sınırı vardır. Altı böyle çok tatlı, güzel şeyler yazıyorsunuz, okuyoruz. Burada ben sesli de okuyorum onları. Hayranlıkları, güzel duyguları, iyi hissiyatları paylaşıyorsunuz. Övünüyorum, gurur duyuyorum, mutlu oluyorum ama fazlası ve haddini aşan, sınırını aşan yazışmaları okusanız inanamazsınız ya. Yani gerçekten hoş değil ya, hoş değil. Yapmayın. Eğer bu şekilde davranışlarınız olacaksa da bir tedavi görün, bir doktora gidin, danışın, deyin ki ya ben tanımadığım birine böyle duygular besliyorum ve bunları yapıyorum, doğru mu doktor bey, bir sorun, ilaç almam gerekiyor mu acaba, normal bir şey mi yapıyorum, bir sorgulayın kendinizi, olur mu?

Cihade de yazmış. Diyor ki Cihade, doktora gideceğim. Hocam ben takıntılıyım. Astromatiğe ne yapayım diyeceğim. Sen önce doktora sorun, öyle gelin ya. Kimse yok. Kaşınıyorum.

Efendim, radyo dedesiniz. Hayır Aygül, terbiyesizlik karşısındaki kadın, anne ve evli sınırlarınızı bilin. Ne oldu bu erkeklere böyle diyor. Ya bilmiyorum hayatım, yani evliyim diyorum, çoluğum çocuğum var diyorum, yaşlıyım diyorum, kötüyüm diyorum, Allah Allah manyağım diyorum, diyorum da diyorum yani. Ama ne oluyor anlamıyorum, gökyüzünde mi bir şey var, bende mi bir şey var, ben anlamadım ki. Gidin kardeşim ya, uzak durun yani. Olmuyor. Bu nasıl bir şeylik, takıntı veya nasıl bir saplantılık kısmını bilmiyorum. Yani bunu doktorlar bilir, tıp dünyası bilir. Ama bunun tabii ki sağlıklı bir şey olmadığı da ortada. Yani üzücü. Ben bu tarz, ya neler ya, sizi aklınız almaz arkadaşlar. Hayat konforum kalmadı. Ben istediğim yerde eskiden story atan biriydim. Bayılırdım gittiğim yeri storylemeye. Şimdi abo, gidiyor 10 gün sonra yerim değişiyor. Yerim değiştikten sonra 10 gün sonra, 20 gün sonra fıttırı fıttırı tekrar o story atıyorsam, sevdiğim yerleri story atıyorum. Sanıyorsunuz ki oradayım, nerede? Yani hiç diyebileceğim bir şey yok. Günaydın Aygün Hanım, MK geldi. Siz organizasyonunuzu yapın, biz uzaktan bakan cinsler olursa toplarız diyor. Hayır, işte korkum bu kaos. Bu kaosta o kadar korkuyorum ve bunu yönetememekten çok korkuyorum. O yüzden endişem bu. Ama ben hatta dedim ki benim sevenlerim bana zarar vermez ya. Niye zarar versinler falan diyorum. Yani hani bu şekilde bir şey yaşamam. Ama işte ya tamam, belki zarar değil ama bunun ne kadar korkutucu, ürkütücü tarafı olduğunu göremiyor karşı taraf. Karşınızda yolumu kesti. Düşünsenize, benim yolum kesildi. Düsseldorf'a kadar takip edilmişim ya. Almanya'nın sınırlarına kadar dışarıda takip ediliyorum. Düsseldorf'a karşınıza çıkıyor. Merhaba, kahve içebilir miyiz? Bu ne demek ya? Bir evime gelmişsin. Seni şikayet etmişim. Uzaklaştırma kararı almışım. Sen kalkmışsın bir de oraya gelmişsin. Ya manyak mısın? Ruh hastası mısın? Bu nasıl bir seviye? Şey bile yani emniyette polis bile dedi ya, erkek halimle şu an ürktüm Aygül Hanım. Polis söylüyor bunu. Yani bir erkek olarak bunu yapıyorsa bile bir kadının ürkebileceğini nasıl düşünemez, nasıl korkamaz? Yani bir kadını korkutmayın, bu çok korkutucu bir şey, nasıl diyemez falan. Yani nasıl bir akıl sağlığı yoksunluğu var diyorlar. Yani daha ne yapabiliriz ki? Hani daha ne olabilir bilmiyorum hani. O yüzden arkadaşlar bir müddet böyle şeylere biraz ara verdim. Ne yapayım işte, Satürn Koç da böyle bir şey ya. Yani Satürn Koç da, ay ben bu Satürn Koç'um. Ya bunun böyle, siz çok güzelsiniz de size takılıyorlar. Siz çok şöylesiniz de size takılıyorlar değil arkadaşlar. Konu o değil. Bu bir hastalık. Ya işte bak, yazıyor millet, iş yerinde biri de bana bunu yaptı diyor. Yani biri sizi hedef görmesin yeter ki. Geliyor bu hastalık, yapışıyor yani böyle. İnsanlar var. Hani bu sizin çok güzel olmanız, çok çirkin olmanız, mükemmel olmanız, bunlarla kıyaslanmıyor.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılım artırmak amacıyla geçen yıl başlatılan kısa mesaj uygulaması kapsamında vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini bildirdi. Türkiye, mavi vatandaki haklarını ve çevresel zenginliğini korumak için tarihi karara imza attı. Kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35, Trabzon sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın.

0: buluyoruz bir şekilde işte.
1: Çok da güzel uyuyoruz valla.
0: Buluyoruz. Günaydın demiş Ethem Kaplan. Nerelerdesin ya sen? Bu Ethem Kaplan kadar ortada olup ortadan kaybolan bir canlı, Aslan Burcu canlısı daha yok. Bakalım arayalım. Kendisi ne yapıyor? Pat diye aradık. Bakalım.
2: Benim güzel ablam, günaydın.
0: Günaydın. Neredesin Ethem Kaplan? Yoksun piyasalarda.
2: Allah ben, evet ben yıllık izindeydim. Dün döndüm, dün yazamadım ama.
0: Dönüşüm muhteşem sabah oldu.
2: Sabah var ya radyoda, Aygül Aydın radyoda kalbim böyle attı. Ay. O kadar yani.
0: Ay! Gerçek bir aslan burcusun. Doğum günün? Doğum günün? Geçti
2: doğum
0: mi?
2: Doğum günüm geçti. Evet Edim, 9 Temmuz'da abla doğum günüm geçti.
0: Senin benim oğlanla 2-3 gün vardı aranızda. Doğru evet. Hatırladım.
2: Ben de senin bir kardeşinim. Ethem Aydın. Hani Ethem Kaplan'ı geçtim. Ethem Aydın'ım ben abla.
0: Bir şey diyeceğim. Benim dedemin adı Ethem. Soyadı da Aydın bu arada. Sen benim dedemsin. Işte. Ethem dedem.
2: Sen benim kaybolan ablamsın. Hemen dava açacağım.
0: Ay dur gözü seveyim, çok davam var dur. Bitince açarsın,
2: evet, doğru.
0: Dur. Ethem ne oldu? Var
2: efendim,
0: mı bir
2: ablam?
0: Var mı hayat arkadaşın?
2: Abla farkındaysan artık seni hiç darlamıyorum. Beni
0: evet,
2: birini bulalım.
0: Evet bir şey var gibi sanki
2: diye.
0: Sesin soluğun çıkmıyor.
2: Abla çok şükür ya, nazar değmesin diye kimselere söylemiyorum.
0: Bugünden sonra bir şey olmaz inşallah.
2: İnşallah ablam. İnşallah ama senin nazarın değmez.
0: Gelinimizin
2: burcu.
0: Burcu
2: yay.
0: Dinsizin hakkından imansız gelir dedikleri kısım yani.
2: Valla bilmiyorum ama abla sadece bir problemimiz var. Birazcık yaş farkımız var ya abla.
0: Kaç yaşında?
2: Yani 8 yaş var aramızda. 25 yaşında işte. Hatta 24 de olabilir.
0: Tamam ya, 25 yaş güzel bir yaş onun için. Sen de zaten 30'lardasın yani.
2: Evet.
0: Niye ki?
2: Ben de
0: çıtırsın yani. Boş ver. Önemli olan.
2: Bebek gibiyim. Bebek
0: taşsın oğlum, taş. Boş ver, senin gibi çocuğu.

0: bulmuş aslan gibi çocuk. Yani hiçbir sorun yok.
1: Sen Cumhuriyet altınlarını hazırla. Geliyor Aygül Aydın. Geliyor çocukların
0: ismi. İkizler olacak değil mi? Ya şu çocukları yap artık
1: olacak
0: ya.
1: Olacak tabii.
0: Aa yeter.
1: Geliyor Aygül Aydın. Hadi oğlum kahvaltıya. Hadi kızım kahvaltıya.
0: Sana söz veriyorum, ikisine de büyük altın takacağım.
1: Allah'ım inşallah. Radyoda dinleyicileri ben acaba şu an burayı duyuyorlar mı? Kayıt alabilir miyiz?
0: Kayıttasın buraları zaten şu an. Aygül, Aydın, tamam, iki süper çocuk. Birine Aygül, birine Aydın. Bir ikisine de tam takacağım böyle.
1: Allah'ım videoyu aldığım çekeceğim en güzel haber.
0: Tamam hiç sen hadi hemen sen hazırlıklara başla.
1: Hemen kızı arıyorum çalışmalara.
0: önce evlenme teklifi. Hadi öpüyorum. Bay bay.
1: Hadi görüşürüz.
0: Bundan hiçbir şey olmaz. O yüzden arkasından konuşmak gibi olmasın da. Ben buna bu altını bu kızı da kaçırırım. Ben de babaannem gibi. Aradan şey yapar böyle arkadan gidince bundan bir şey olmaz. Gömer sonra da yüzümüze ya güzel kızım benim canım kızım ay sen var ya sen. Sen aa seni kimler almasın der. Sonra arkamızdan gidince de bunu hiç kimse bir şey yapmaz. Bunu kimse evine kadın diye sokmaz. Etem yazıyor. Duyuyorum abla. Etem bir tanem. Hadi bekliyoruz iyi haber.

Vallahi öyle. Çocuğuna Aygül ismini veren, ikinci çocuğuna da Aydın'ı veren, hani kız erkek olursa, Ethem'in en büyük hayali Aygül Aydın sofraya gelin. Aygül Aydın. Aygül Aydın yapma falan. Ethem'in en büyük hayali bu. Tabii ki büyük altını hak ediyor çocuğum.

0: bakalım bir ses kaydı gelmiş.
1: Günaydın Aygül, beni arar mısın?
0: Ay ararım tabii Lina.

Aygül benim eşim 8 aylık hamile. Eğer Aygül ismini verirsem altın takacaksan kızın adını Aygül yapıyorum diyor. Veriyorum le. Veriyorum gitti. Aygül yap. Altın benden.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı Ben Bu Yaz Neredeydim diyenlere gelsin.
6: Radyo D.

Aygül'üm, hümoş ben. Ben biliyorsun 4 aylık hamileyim. Muhtemelen erkek olacak. İsim konusunda kocamla anlaşamadık. Ya ben İzzet Ege olsun diyorum. O da İzzet Alp Aslan olacak diyor. Allah için sence hangi güzel varsa senin bir önerin buradan alalım. İzzet kayınbabamın adı. Ben isteyerek koyuyorum adını diyor. Bir kere benim nacizane tavsiyem direkt İzzet'i kaldırman hayatım. Bana sorma yani. İzzet bir kere bildiğin, tanıdığın, enerjiyi taşıyan aile büyüklerinin isimlerini lütfen çocuklarınıza koyup çocukları o karmada, o enerjide tutmayın. Yani İzzet kayınbaban bilmiyorum hani tamam çok seviyorsun, harika, mükemmel ama hayatında yaşadığı zorluklar, engeller, karmik döngüleri, yaşantısında nelerle mücadele etti, ne gibi sorunları, problemleri vardı, bunların hepsini bu çocuğa taşıyorsun. Evlilik hayatı, ilişkiye bakış açısı vesaire vesaire. Hani benim naçizane önerim, ben aile büyüklerinin kesinlikle ismini koymasından yana değilim. Onun dışında çocuğunuza ne isim koyacağınıza tabii ki siz karar vereceksiniz ama bunun bildiğim bir şey varsa İzzet olmamasından yanayım. Yani. Bir de ağır bir isim mesela Alp Aslan diyorsun. Alp Aslan da çok ağır bir isim. Yani karışmayayım diyorum. Siz bilirsiniz. Kendimi tutamıyorum yine yani şu an. Karışmayayım diyorum ama tutamıyorum kendimi. İsim çok önemli arkadaşlar. O ismi taşıması, o ismin kelamını taşıması çok önemli. Eğer diyor Aygül kayınpeder ev bağışlayacaksa ismini koysun diyor. He bak onu sormadım. Bir evi mevi varsa İzzet dedenin eğer verecekse çocuğuna torununa... Aygül Hanım, ismim Merve, 39 yaşındayım. İsmimi Aygül yapsam düğünümde olmayan bana da takın takar mısınız? Merve Aygül. Takarım kızım, ne olacak? Yazık, içinde kalmış yavrumun. Ben böyle böyle battım zaten. Benim bonkörlük yine hat salladı. Aygül, altın pahalı, yapma. Oğlan okula başlayacak, ödemeler var, borçların var diyor. Ya Allah aşkına Ethem, evlenene kadar ben zaten zengin olurum herhalde. Canım Aygül'üm, ben de evlenirsem, evladım da olursa ben de koyacağım. Altın istemem ama almış kadar oldum derim diyor.

0: 타는 의자.
1: Bayılıyorum bu şarkıya ya. Bence çok güzel, çok anlamlı. Günaydın Aygül abla. Ben ismimdeki şeyi çıkarayım. Ayşegül'üm diyor. Şeyi atayım, Aygül olsun diyor. Bana link gönderir misin? Canım benim. Yaratıcı.

0: Yaz Ayşe, şey yok, Aygül. Ayşegül'le Aygül, gönderim sana kız, yaz.
1: Aşklar şakadan ibaret, gülmekten öleceğim. Kendimi bulmaya gittim güzelim sana bir ara.
0: Aygül'üm, biz 6 kardeşiz. 6. çocuğum, önümdeki 2 ablam var. İkisine babaanne adını koymamışlar, bana koydular. Çocukluğumdan beri bana deli dürdane deyip dalga geçerler. Adımı hiç kimse tam olarak net söylemez. Bir ara babaannemin mezar taşını okuyamıyordum. Orada adım soyadım yazıyordu diyor. Aa, ne kadar zor. Doğru. Merhaba, benim küçük kızın adı Aygül Yılgın diyor. Baki Yılgın. Aygüller Yılgın zaten şu an Baki Bey. Ama adı Aygül olanı vermiyoruz altına. Bakıyorum altını duyan gelmiş. Baki Bey bile burada. Adını ilk kez duyuyoruz Baki Bey'in. Bugüne kadar dinlememiş. Altını duyunca hop.

süreli mesaj açıyorsunuz ya, sinir oluyorum. Yani biri bir mesajını arşiv şey yapıyorsa gıcık oluyorum. 24 saatte kayboluyor. Kaybolmalı mesajlar falan. Ne oluyor? Ne, nereye kayboluyorsun? Ya mesajı nereye kaybediyorsun mesela yani? Ya da süreli mesaj. Neyin süresi kardeşim? Kimse benimle süreli bir şekilde konuşamaz. Kimse bana süreli mesaj açamaz.

0: ne getireyim?
1: Aşk istiyorsan az dur bekle, burnundan getireyim.
0: Getireyim.
1: Görmezden geliyorum gelirken sana.
0: Sana ne getireyim görmezden gelirken?
1: Aşk istiyorsan az dur bekle, burnundan.

Bu arada abla benim altınları dağıtma lütfen demiş Ethem Kaplan. Bu arada nikah şahidimden biri abonesi Aslı, bilgi verirsen çok mutlu olurum. Aslı ablamı diyor şahit yapıyorum diyor. Bu biliyor işi, biliyor musun? Bu işi biliyor. Bu işi biliyor. Bu Aslı'yı da anladı. Aslı Aslan Burcu, altın takacakları biliyor. Aygücüm benim adım da Sıdıka. Babaannemin adını koymuşlar. Babaannesi kılıklı derlerdi bana hep. Babaannemi de severdim ama ben torunlarıma benim kendi ismimi asla koydurtmazdım diyor. Günaydın, benim adım Özkan. İşin içinde altın varsa nüfus dairesine gidip değişiklik yapıp dilekçe vereceğim. Özkan olan adımı tam altın isterim. 40'tan sonra Aygül yapıyorum diyor. Aman benim kraliçem gelmiş, Selin'im gelmiş, Lin Kozmetiğimin patroniçesi gelmiş yayına. Selin'im, adını Aygül yapanlara... Dur, şu felaketi Selin'imi de sürükleyeyim. Öyle tek başına giremem ben. Bir tanem adını Aygül Aydın koyanları çocuklarına altın veriyorum. Bil bakalım neyimiz eksik Selin'im, altın. Hani nasıl borca giriyorum, böyle giriyorum Selin'im.

Selin diyor ki vallahi Aygül'cüm diyor, Aygül Aydın koyarlarsa bir tane de benden diyor tam altın diyor. En sevdiğim kankam gerçekten. Birlikte deliriyoruz yani. Hiç beni durdurmuyor. Bayılıyorum bu oyuna.

Aygül Hanım selam. Selin Hanım da altın veriyorsa Osman olan adımı Aygül yapıyorum, 52 yaşındayım diyor. Fakirlik seviyesi yani.

Canım Selin'im, her gün krem mi vereceğiz canım, biraz değişiklik olsun, altın verelim diye. Arkadaşlar bu arada biz çok yakın bir zamanda Eylül'de Lean Kozmetim'le birlikte Ankara'ya geliyoruz. Hazır mıyız? Ankara. Ankara, duy sesimizi. Lean Kozmetim'imizle birlikte Ankara'ya geliyoruz. Duyurusunu yapacağız Eylül ayında. Hem aracımızla geleceğiz inşallah. Hem yayınımızı yapacağız. Hem arabanın önünde kremleneceğiz. Şarkıyı hatırlıyorsun.

Aygül selam. Şimdi E-Devlet'ten başvuru yaptım. İsmimi Aygül olarak değiştirmek istiyorum dedim. Ay valla ben sizin deliliğinizi çok hafife alıyorum. Aa, sahte altın var mı zaten? Ay biraz da ben dolandırayım ya.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.553 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fiyat anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

efendim, Radyo D Aygül Aydın'la günaydının artık sonuna geliyorsunuz. Mesajlar geliyor. Çok tatlısınız, çok keyif aldım, çok güzel Aygül, gülmekten öldüm diyor. O kadar şekersiniz ki gerçekten bana çok iyi geldi. Çok teşekkürler demiş. Ne demek? Biraz olsun yüzünüzü güldürüyorsak, hep birlikte gülüyorsak, hep birlikte eğleniyorsak bizim de amacımız o. Bakmayın dertler, kederler, elemler geçmiyor. Bazen insana en çok hiç beklemediği yerden gelen kötülükler de yoruyor. Bir zamanlar elinde tuttuğun, yolunu açtığın, biliyorum sizlerin de başınıza geliyor. Çok yazmışsınız bugünlerde. İyi olsun diye uğraştığınız birinin dönüp size zarar vermesi. İşte insanın kalbinde asıl ağırlığı bırakan, çok inandığı ve çok güvendiği insanlardan gelenler oluyor genelde. İşte soruyorsun, yani ben sana iyilik etmiştim, ne yapmıştım ki diyorsun. Bu enerji içerisinde debelenip duruyorsun. Biraz gelgitli, bu duyguları fazla yaşadığınız bir gökyüzü altındasınız. Bir takım hayal kırıklıkları olabilir ama bu sizin iyi olmanızı, bu yüzden de bir şeylerden vazgeçmeniz anlamını hiçbir zaman taşımıyor, taşımayacak. Efendim, sıradaki şarkıyı canım Selinciğime gönderiyorum, ona armağan ediyorum. Artı tüm koçlara gelsin. Çünkü seni her gördüğümde diyor ya şarkının içinde. Yani koçları genelde her gördüğünüzde. Hay seni ben her gördüğümde dersiniz, dedirtirler.

Nasıl bir sesi var bu adamın ya. Nasıl güzel okuyor, uzun uzun. Ve duyguyu vererek. Neden biliyor musunuz? Çünkü 84 doğumlu.

Hayatın her zaman gel gitleri olacak. Bazen her şey tam istediğiniz gibi ilerleyecek. Bazen de hiç hesapta olmayan bir şey gelip bütün düzeninizi değiştirecek. Kazandığınız zamanlarda olacak, kaybettiğinizi düşündüğünüz zamanlarda, çok güldüğünüz günlerde olacak, kimseye anlatmadan içinize döndüğünüz gecelerde. Ama İnsan zaman geçtikçe şunu görüyor değil mi? Sağlık olsun yeter ya. Vallahi. Bedeninize iyi bakın. Çünkü ne kadar güçlü olursanız olun bedeniniz yorulduğunda. Hayatın sesi de kısılıyor. Birazcık grip olduğunuzda, burnunuz aktığında, kolunuzu kaldıracak haliniz olmadığında neyi canınız istiyor, neyi düşünüyorsunuz? Dinlenmeyi ertelemeyin. Kendinizi sürekli bir yerlere yetiştirmek zorunda hissetmeyin. Mental sağlığınıza iyi bakın. Her şeyi çözmek zorunda olmadığınızı lütfen fark edin ve idrak edin, olur mu? Her şeyi taşımak zorunda da değilsiniz. Herkesi anlamak, her şeye yetişmek zorunda hiç değilsiniz. Bazen insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik içindeki gürültüyü biraz olsun azaltabilmeyi başarmaktır. Duygularınıza iyi bakın. Üzüldüğünüzde üzülün, özlediğinizde özleyin, kırıldığınızda bunu kendinizden saklamayın. Güçlü olmak hiçbir şey hissetmemek demek de değil. Asıl güç hissettiklerinizden utanmadan hayatın içinde kalabilmektir. Sevin, sevilin, inşallah aşık olursunuz. İnşallah bir duyguya, bir hissiyata, bir işe, hayatınızın bir alanında bir şeye tutkuyla ve aşkla yaklaşırsınız. Birinin sesini duyunca yüzünüz gülsün, bir arkadaşınızla saatlerce konuşun, annenizi, babanızı, çocuğunuzu, dostlarınıza sıkıca sarılın, sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söylemek için özel günleri de beklemeyin. Şimdi yapın mesela, hadi bugün böyle bir gün olsun, çünkü sevgi gerçekten dünyanın en güzel şeyi. Para önemli. Başarı da güzeldir. İnsanın hedefleri de olmalıdır. Ama günün sonunda insanı hayata bağlayan şey çoğu zaman büyük başarılar değil. Birinin iyi misin diye gerçekten merak etmesi. Eve döndüğünüzde sizi bekleyen bir ses. Sevdiğiniz birinin omzuna başınızı koyabilmek. Bir sofrada kahkaha atabilmek. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edilmiş hissetmektir. Hayat dediğimiz şey belki de tam olarak budur. Ne dersiniz? Bu koşturmanın, mücadelelerin, planların, korkuların arasında kendi gerçekliğimizi en çok bence sevgide buluyoruz. Çünkü insan sevdiğinde rol yapmayı bırakıyor. Sevildiğinde kendisini biraz daha evinde hissediyor. Belki de bu yüzden hayat sizi ne kadar yorarsa yorsun kalbinizi tamamen kapatmamanız gerektiğini de gösteriyor. Zor zamanlar geçiyor. Bugün çok büyük görünen meselelerin bazılarına birkaç yıl sonra dönüp baktığımızda ben bunu da yaşamışım diyoruz. O yüzden ne diyelim, sağlığınıza iyi bakın, ruhunuza iyi bakın arkadaşlar. Mümkün oldukça çok sevin, sevmekten korkmayın. Kimi gerçekten sevdiğiniz, kimin kalbine dokunduğunuz ve bize verilen hayatı ne kadar hissederek yaşadığımızda kalıyoruz. Sorun eşinizi, dostunuzu, sevdiklerinizi sorun. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı deyin. Ölmezsiniz, korkmayın. Tam tersi, sonsuz olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yarın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılım artırmak amacıyla geçen yıl başlatılan kısa mesaj uygulaması kapsamında vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini bildirdi. Türkiye, mavi vatandaki haklarını ve çevresel zenginliğini korumak için tarihi karara imza attı. Kararla Ege ve Akdeniz'deki iki alan Deniz Milli Parkı ilan edildi. İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

markette bulacaksın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: iyi sabahlar. Yalın ve akşamüstüyle yeni saatin açılışını yaptık. Salı günündeyiz. 18 Ağustos Salı gününde de yine Radyo D'de harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yıl Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda birçok konsere imza attı. Ağustos ayında da konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Bahsettiğim isim Tantaşçı, 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda yine güzel bir konsere imza atacak. Bu yazın hitlerinden biri olan parçası Gidişat'la Tantaşçı şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Aleyna Tilki, Radyo D'de dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Uzun bir süre hatırlayacaksınız, Top 20'nin zirvesinde yer almıştı bu parça. Yine zirveyi zorlamaya devam ediyor. Aşk dansıyla Sezen Aksu şimdi Radyo D'de.

0: Onursuz olmasın aşk dinledik. Kenan Doğulu Radyo D'de bizimle buluştu. Onu uğurladık. Birazdan Blok 3 burada olacak. Sebebi var ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bu hafta boyunca Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D'de yine harika sürpriz konuklarımız olmaya devam edecek. Bugünün konuğu da Dila Kalafatoğlu. Saat 15'te Fatih Uslu ile birlikte yine güzel bir sohbete imza atacaklar. Biliyorsunuz kaçırdığınız bölümler için radyod.com'dan podcastler bölümüne ya da YouTube sayfamıza gidebilir. Görüntülü olarak izleyebilir ya da dinleyebilirsiniz. Dila Kalafatoğlu'nu Stüdyo D'yi bugün saat 15'te Radyo D'de kaçırmayın derim. Dokunma.

Dedik 2026 yazında bizimle buluşturdukları parçalarıyla yine yükselişte olmaya devam ediyor. Gün salı, gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyorum. Bu kez Berkay konuğumuz oluyor. Onun da son dönemde sevdiğimiz hitlerinden biri. Aslanlar Doğuyor, şimdi Radyo D'de. Madem biz...

0: Yani ve Emre Altuğ radyoda dinledik, bizimle buluştu. Birazdan Ara Beni burada olacak ve Hadise ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.126 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.91, euro 55.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.781, çeyrek altın 11.500 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

Hadise Radyo'da bizimle buluştu, konuğumuz oldu. Bakalım gelecek hafta cumartesi saat 15'te zirvedeki yerini koruyacak mı? Geri sayım heyecanını cumartesi saat 15'te Radyo'da takip edebilirsiniz. Ayrıntılı liste radyoda.com'da. Cem Belevi konuğumuz oluyor, sevme diyor. Aklım kalbim.

Dirici Radyo'da dinledik. Parçanın sözü ve müziği Oğuz'a, düzenlemesi de Aero'ya ait. 2026 yazında bizimle buluşturdu parçayı ve yine çok sevdiklerimiz arasında yerini aldı. İrem Dirici sonrası Ayşe Hatun Önal'la devam ediyoruz şimdi. Radyo D'de çıktı yangınlar.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Elcan ve APO ile yeni saatin açılışını yaptık. Kıyamam Radyo'da da bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. 2026 yazının favori hitlerinden biri olarak yerini aldı. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyorum. Gün ortasına doğru ilerlerken yine popüler müziğin etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix bize eşlik ediyor. D-Mix.

buluşuyor. DAB Plus yayınlarımız İstanbul'dan sonra şimdi Ankara'da sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus. Frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyodayı dinleyebileceğiniz bir teknoloji. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve radyodayı İstanbul'da ve Ankara'da 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle cızırtısız dinleme şansını yakalayın.

0: Oldu tutamıyorum zamanı bize eşlik etti. Birazdan Ersay Üner burada olacak. Olacak gibi değil ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
3: Radyo D Top 20.
5: 104'te Radyo D. Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden biri Ersay Üner dinledik. Olacak gibi değille radyoda Ede bizimle buluştu. Müziğin ve eğlencenin frekansında salı gününde bu kez Mavi Gri ile devam ediyoruz. Parça yayınlandığından bu yana yine favorilerimiz arasında, sevdiklerimiz arasında. İlaç ol yaralarıma.

Stüdyo D'de konuğumuz oldu. Hatırlayacaksınız, onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik. 2026 yazında konserleriyle, yeni parçalarıyla yine bizimle buluşmaya devam ediyor. Şimdi Crush Crush.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

0: Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra Elif Buse Doğan burada olacak. Yangın yeri ve çok daha fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.160 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.760, çeyrek altın 11.464 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, yangın yeri.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Perşembe günü İrfan Aslanhan 17-20 arası 5000 liralık sürpriz markadan hediye çeki size verecek. Dikkatli takip etmeyi unutmayın, henüz erken ama Perşembe günü saat 17-20 arası İrfan Aslanhan'ı Radyo D'de dikkatli takip ederseniz belki de 5000 liralık sürpriz markadan hediye çekini kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Burası Radyo D, çünkü burada kazanmak çok kolay.

0: Dedik ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de olacağım. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben giderken şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekka.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Radyo D'de her zaman söylüyorum, dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz ve hayatın her rengine popüler müziğin en iyi örnekleriyle meydan okumaya devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Mevsim demişken bu arada yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Özellikle Doğu Karadeniz ve Antalya'nın doğusu da yer yer yağışlı. Aman dikkat diyelim, yağışlara karşı da bugün için tedbiri elden bırakmayalım ama sonuç itibariyle sıcaklık da mevsim normallerinde, yani yaz ayak uyduruyor. Ben Çağlar Demirel, burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo D104. Keyifli günler herkese. Gölgem.

Dünya sineması Christopher Nolan'ın gişe rekortmeni yeni filmiyle çalkalanıyor. Hollywood'u sallayan bu hikaye aslında İzmirli şair, yani öyle diyebilirim, böyle antik Yunan'dan geliyor. Homeros'un ölümsüz eseri Odessa Destanı. Üstelik uluslararası ajansların dünyaya duyurduğu son bilgilere göre de Homeros bu dev eseri tam 28 yüzyıl önce İzmir Bornova'daki ünlü mağarada yazdı. Yani film her ne kadar Fas ve Yunanistan'da çekilmiş olsa da baktığımda hikayenin kalbi ve ruhu sonuna kadar buralı, yani Çanakkale'li. Yani bunu söyleyebilirim. Anlayamadığım bir şey var. Yani Truva Destanı bu Odessa ile beraber buralarda yer alıyor. Christopher Nolan neden ülkemize gelip Çanakkale'de bunu çekmediği? Hani sonuç itibariyle gelip burada çekebilirdi ama Fas'ın ve Yunanistan'ın bazı bölgelerinde bu filmin çekimini tamamladı. Film bu arada gişe rekorları kırıyor. Gidip izleyin Odessa'yı. Ben de buradan hatırlatmamı böylelikle...

0: Herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo D'nin özel konseptlerinden biri. Sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Instagram'da postların altına yorum olarak o mottoları ya da WhatsApp'tan bize bildiriyorsunuz. Biz de o mottoları seçiyoruz ve sizlerin belirlediği o mottolarla sıradaki şarkıyı buluşturuyoruz. Hadi gelin birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: dakikalar sonra Radyo TRT En İyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo T.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin...

Hal böyle olunca tatile gidenler fark etmiştir böyle sahil kasabalarında. Sahillerde deniz yatağı saltanatı bitti. Şimdi de şu şişme su pistilası başlamış durumda. Suda kafanızı nereye çevirirseniz elinde kürekle dengede durmaya çalışan bir amiral görüyoruz. Hani plajda kulaç atacak yer kalmıyor. Deniz resmen otoparka dönüyor bir de o suplardan dolayı. Ama o tatlı su kaptanlarına kötü bir haber. Sahil Güvenlik Komutanlığı artık plajlarda sup radarını açmış durumda. Halk plajlarında yüzücülerin konforunu kaçıran, güvenlik şeridini de ihlal eden ve izinsiz kiralama yapanlara cezalar da yağmaya başlamış durumda. Yani kısaca şunu söyleyeceğim. Hani ben de sup yapayım diye alıp istediğiniz yerde kafanıza göre dengede durmaya çalışmak ve özellikle halk plajlarında da bir insanların konforunu etkileyecek şekilde bunu kullanmak artık mümkün olmayacak. O havalı tahtaların üzerinde ceza makbuzuna imza atmak istemiyorsanız kurallara uymanızı ben de tavsiye ediyorum. Ve dubaları da geçmemenizi de tavsiye ederim. Yoksa o kürekler bu kez biraz cüzdanı fena bükebilir gibi gözüküyor. Bu yaptırımlarla beraber buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken herkese bir kez daha keyifli günler. Bu kez Bengü Dur Nereye isimli şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Şimdi bazı şarkılar var, böyle ortak birliktelikler ve proje olarak karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de Emir Can ve çoğumuzun bildiği Tetüp Luma'nın ortak çalışması. Hani kendi kendine zarar verme, pişmanlık ve çaresizliği güzel bir şekilde anlatan Sehven isimli şarkı. Sözler Emir Can İğri'ye, müziği de Tetüp Luma'dan Mustafa Yavuz'a ait. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Candan Erçeteli 99'un Kasım ayında bizlerle buluşturduğu 3. stüdyo albümünden Elbette isimli şarkısıyla geride bıraktık. En ilerle dakikalar sonra geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.055 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.469 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo TRT Birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Nihayetinde 10 yıldır uzatmalı olan sevgilisi Asil Gök'le beraber nişanlandı. Dünya evine girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Derya Ulu'yu geride bıraktık. Temmuz ayında bizlerle buluşturdu. Bana bir gülümseme ısmarla ve Funda arar bu kez Radyo D'de.

5'de karşımıza çıktı. Besti. Aslında gerçek adı Besti Aydeniz. Ve ben de isterdim de onu geride bıraktık. Şimdi geride bıraktığımız 2019'un Haziran ayına gidiyoruz. Ve bizlerle buluşturduğu solo stüdyo albümünde yer alan Hiç Yok. Ve söz konusu olan Göksel. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Stüdyo D'de geçtiğimiz yine aylarda ağırladığımız bir isim kendisi. Mela Bedel'i geride bıraktık iki tas çorbayla. Şimdi devasa bir bütçeyle yine aynı zamanda klibiyle karşımıza çıkan yeni single'ı Temmuz ayında bizlerle buluşturdu. O söz konusu olan single'ı İtaat Yok'la Gülşen bu kez Radyo D'de. Sana gel-

0: için.
1: Lilze ile birlikte yer aldığı Mustafa Sandal'ın yine şarkısıydı. Aşkına Destan. Onu geride bıraktık sevdiğiniz yıldızlar. Gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız Mayıs ayında tam da yazı karşılarken yıllardır beraber çalıştığı Murat Güneş'le beraber düet olarak karşımıza çıktı. Klipte yine AI destekli İstanbul'un güzide sentleriyle karşımıza çıkıyor. Retro pop dokusu ve fizike delik bir altyapıyla. İncir Ağacı, Yonca Nudi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bugün...

0: Şimdi onun ismini görünce ve şarkısını dinleyince, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de gerçekleştirdiği İstanbul'daki konserinde özellikle kendisi için özel olarak tasarlanan iki farklı takımla sahneye çıkması ve 12 bin taşlı kostüm olarak magazin gündeminde yer alması, bir de hani aynı zamanda Aşk Lazım isimli şarkıyı seslendirmesinin ardından da 9 farklı bir şekilde sahneye doğru evlilik teklifini de almasıyla magazin gündeminin yazdığı bir isim olarak da yer buldu. Gökhan Türkmen'den bahsediyorum. Dönle Onu Geride Bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de. En iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Emrah Karaduman ve Gülüzay'la Ateşle Barut.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
1: Şemsiye almalı mıyım?
2: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
3: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kara Duman'la beraber yer aldı. Özellikle Ateşle Barut, bu şarkıyı Sezen Aksu'dan dinlemiştik. Stüdyo D'de de ağırladık. Güliz Aile'yi geride bıraktık. Yüz yüzeyken konuşuruz. Lades'te şimdi Radyo D'de.

müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi kendisi seyyah bir ara bir hayli geziyordu. Yine gezmeye devam ediyor gerçi. Ödün vermiyor hiçbir zaman. Ama kendisine klibinde Ukraynalı Nelly Shamanova modelin eşlik ettiği ve Coşkun Turgut yönetmenliğinde Ankara ve İtalya'nın bazı yerlerinde gerçekleştirdiği klip çekimlerini, şarkısı tam benim tipim ve söz konusu olan Buray Radyo D'de.

0: haberlerine bakıyorum da, hani özellikle Almanya'da dijital haklar örgütleri ayaklanmış durumda. Meta'nın o kameralı gözlükleri Alman veri mahremiyet yasalarına aykırı olduğu konusunda suç duyurusunda bulunuyor. Kişisel verilerimiz ne olacak diye hukuki metinler arasında helak olun gibi böyle bir şekilde açıklamalar yapılmış. Biz de hani baktığında cihazın resmi satışı zaten yasak ama herkesin gözünde insanımıza baktığımda o gözlükle veri ihlali yapıyor gibi ama metrobüste boş koltuklar kolluyor, trafikte işte bir bakıyorsunuz birbirine işte kime şekil yapıyorsun diyerek o gözlükleri kullanıyor. Yani Almanya'da bu büyük kriz olan teknoloji bizde çoktan böyle gözlüğü taktım, her şeyi taktım modunda, moda olarak çünkü. Bakalım bizim yasalar mı bu gözlüklere uyacak yoksa gözlükler mi bizim kuralsızlığımıza? Bunu hep beraber göreceğiz, bunu da zaman gösterecek. Ben de bu dünyadan bir gelişmeyi sizlerle teknolojik olarak paylaşmak istedim. Müziğin ve eğlencenin frekansında salı gününde gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Onlardan biri Burcu Güneş ve sevilen şarkısı Gözlerinde Bıraktım Aşkı. Geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Tam da bu yaz mevsiminde gün ortasında popüler müziğin en iyi örnekleriyle dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.103 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.765, çeyrek altın 11.472 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Radyo D'de birazdan. Yalın, akşamüstü.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Zeki Arkun, Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak ve Zeynep Sude Oktay tarafından ortaklaşa yazıldı. Big Five konseptli manifesti 3 Temmuz'da bizlerle buluşturdu. Toz Pembe isimli şarkısını dinledik. İkonik bir popla dans ruhunu bir arada barındıran harikulade, tam da manifest şarkısı diyebilirim. Onu geride bıraktık. Şimdi yeni isimlerin yeni yapımları veya hit isimlerin yeni yapımlarını sizlerle buluşturuyoruz ve o konsept Radyo'da keşfet listesi. Gelin o şarkılardan birini şimdi Radyo'da birlikte dinleyelim.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo'da keşfet. Şimdi...

herkese bir kez daha keyifli günler. Mabel Matiz bu aralar çok konuşuluyor magazin gündeminde ama biz onu şarkılarıyla benimsedik. 2023 yılındaki 5. stüdyo albümü Fatih'te yer alan Müphem isimli şarkısıyla onu dinledik. Söz ve müziği de kendisine ait. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde senin.

Tamam dedi. Radyo dedi, gün ortası onu geride bıraktık bu kez. Söz ve müziği tamamen popüler müziğin megastarı Tarkan'a ait olan şarkısıyla 26 Haziran'da karşımıza çıktı. Rain Man'den bahsediyorum. O şarkı Sen Var Ya Radyo Dede.

Evdeki Saat, Uzunlar isimli şarkısının ardından alternatif bir isim ve bu kez ona ters köşe yapacak. Hatta Şubat ayında da şarkısıyla da bir hayli konuşulan isim diyebilirim. Serkan Nişancı'dan bahsediyorum. Stüdyo D'de de kendisini ağırlamıştık geçtiğimiz aylarda. Eller Üzerle. Radyo D104'te.

0: Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz. Radyo D. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya, story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gidiş.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Şimdi bir şarkı düşünün. Sanatın birleştirici gücünü odağına alan bir proje olarak sınırları aşarak hem ülkemizde hem Yunanistan'da müzik listelerini hedefleyerek çıktı ve yeni amacı da yine hedeflemek. Aysel Gürel'e müziği ise yine dünyaca ünlü besteci Aran Dinkijan'a ait olan Sarışını mı yeniden coverlayarak bizlerle buluşturdu. Dila Kalafatoğlu burada Radyo D104'te.

0: çok karışık.
1: Şarkı hiç eskimiyor. 58 doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey'de yaşayan Aradinkçiyan. Aslında Anadolu Ermenilerinden ve bu şarkıyı bizlerle buluşturuyor. Yunan ve Türk köprüsü oluyor bu şarkı. Bir anda Sezen Aksu da Aysel Gürel'le sözlerini adapte ediyor Türkiye'ye, ülkemize. Ve şarkı gerçekten de epey bir popüler oluyor. Yıllar sonra da Dila Kalafatoğlu bu şarkıyı coverladı Sarışınım olarak tekrar. Bizlerle buluşturdu ve Dila Kalafatoğlu Stüdyo D'de ağırlamış olduğumuz bir isimdi. Onu geride bıraktık. Bu kez Afra'yla Radyo D'de devam ediyoruz.

Konuğumuz filenin sultanlarının yıldız isimlerinden Hande Balat'ın özel bir açıklama yapıyor. Diyor ki başarılı voleybolcu Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefine vurgu yaparak Avrupa şampiyonasında altın madalya hedefliyor. Hayallerimiz büyük, evimizde oynuyoruz, bu bizi heyecanlandırıyor açıkçası diyerek de böyle de vurgusunu yapmış oluyor Hande Balat'ın. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez Grup Gündoğarken'le Radyo D'de devam edelim. O sevilen şarkıları, çoğumuzun da vazgeçilmezi, ellerinde çiçekler, müziğin ve eğlencenin frekansı

0: Bu arada bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Radyo D104 Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri ve kazanabilmek adına dediğim gibi sürpriz hediye çekleri, aynı zamanda konserlere sürpriz davetiyeler hepsi sizi bekliyor. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz ve bizi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi dedi? Ölüm saati?
2: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol toksik adil abi.
4: Kadeh parçaları.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber stüdyoda da Fatih Uslu, Dilara Kalafatoğlu'nu ağırlayacak ve gerçekleşecek Stüdyo D programını da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Herkese şimdiden bir kez daha keyifli günler.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Günlerden salı, saatimiz 15.05'i gösterdi ve açılış şarkımız da az önce duyduğunuz üzere çok sevdiğimiz bir şarkı Sarışınım dinledik ve neden diye soracak olursanız eğer bu şarkıyla başladık yayınımıza. Çünkü şarkıyı yeniden düzenleyen, coverlayan Dila şu anda Radyo T'de. Dila'cığım hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Fatih Uslu, hoş bulduk Radyo T.
0: Uzun zamandır görüşmemiştik galiba.
1: Vallahi. Hiç de bile bence çok kısa zaman.
0: Güzel. Yıllardır tabii ki böyle hep beraberiz aslında. Birçok etkinlikte olsun. Radyo dünyasında senin de yetiştiğin öğrenciler var. Onlar da burayı ziyaret ediyor. O yüzden hep böyle bir aile gibiyiz aslında,
1: evet,
0: seninle,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet, hep çok yakın zamanda görüşüyoruz. Ne zaman oldu? Yaklaşık 2 ay oldu galiba. En son 2 ay önce öğrencilerimiz geldi. Bu da çok güzel bir...
0: Çağlar'ın programına gelmiştiniz,
1: evet,
0: galiba.
1: Evet, oturum gerçekleşti.
0: Bugün de seni ağırlıyoruz burada, evet. Radyo D'de. İşte az önce bahsettim, Sarışırma adlı şarkıyla geldin. Evet. Yazın başında böyle kıpır kıpır bir şarkı yayınlamış oldun. Çok bildiğimiz bir şarkı aslında. Evet. Nasıl oldu, nasıl karar verdin bu şarkıyı yeniden söylemeye, yorumlamaya?
1: Evet, aslında 1988 yılında Sezen Aksu'nun seslendirdiği, Ara Dinkçiyan'ın bestesinin olduğu, sözlerini de rahmetli Aysel Gürel'in yazdığı, çok bence Batı dünyasının, Türk pop müziğinin çok önemli mihenk taşlarından biri, değil bence mi? Sarışınım. Yani sarışınımı herkes söyler Fatih abi, biliyorsun.
0: Evet.
1: Sahnesinde herkes söyler.
0: Vardır,
1: ama
0: doğru.
1: Herkes iyi icra edebilir mi? Herkes iyi bir şekilde onu hakkını verebilir mi? Bilmiyorum. O yüzden bence benim sınav verdiğim bir parça oldu. Ve çok da sevdiğim bir parça benim. Sarışınım.
0: Normalde sen de sahnelerinde söyler miydin bu şarkıyı?
1: Çok. Çok söylerim. Bütün müzisyenler de bilir bunu. Hani sarışınım direkt şeye bağlanır. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Böyle bir potporisi vardır onun. Sezen Aksu'nun, sanatçı arkadaşlarım bilirler şimdi, şarkıcı arkadaşlarım. Her zaman sarışınım en başta olur o potporinin.
0: Ben de dedin ki artık bunu resmileştireyim, bir düzenlemeye dönüştüreyim dedin galiba.
1: Bir düzenlemeye dönüştüreyim dedim. Bir de bu şarkıyı sen tabii ki biliyorsundur. Dinata olarak Yunanistan'da aslında buradaki Türkiye'deki versiyonundan önce, Sezen Hanım'ın versiyonundan önce Dinata olarak orada bir söylenmişti, biliniyordu zaten Yunanistan'da. O yüzden burada 3. kez galiba ben coverladım. Benden önce sevgili Gülşen coverladı. O çok büyüttü şarkıyı, biliyorsunuz ki. Ya cover riskli bir şey ama ben çok mutluyum. Gelen tepkilerden dolayı çok mutluyum. Biraz Balkan havası yaptık ve benim partnerim, bu aranjmanı yapan kişi sevgili Takinyo.
0: Takinyo, öyle okunuyor değil mi?
1: Evet, Takinyo. Takinyo, Yunanistan'da global başarıları olan iyi bir aranjör.
0: Şik Şak Şok adlı parça da o yapmış galiba.
1: Evet. Şik Şak Şok. Sahizo Kepateno Illetro Şok. Onu da Takinyo yaptı. Ve ben de bir şekilde tanışma olanağına eriştim. Sonra bizim kafalarımız çok uydu Fatih abi. Dedik ki biz bunu yapalım. Güzel bir şekilde de bana çok güzel bir demo attı. Ay dedim, hemen yapalım biz bunu. Nasıl yapabiliriz? Ben Atina'ya gittim. Biletimi aldım, gittim. Sonra işte Aysel Gürel'in hakları için sevgili Hakan Ener'e buradan selamlar olsun.
0: Selamlar.
1: Onun kapısını
0: abi
1: zorladım. Canımızdır. Sonra ama en önemli şey Ara Dinkçiyan. Çünkü Ara Dinkçiyan müziğini
0: evet,
1: Ara Dinkçiyan yaptı. Şimdi dedim nasıl olacak? Ben tanışmıştım Ara Bey'le. Zaten.
0: Öyle mi?
1: Evet. Aa. Ara Bey iki sene evvel burada bir görüşme olanağımız olmuştu. Sonra Ara Bey'den demiştim ki ya ben bu şarkıyı söylemek istiyorum. Olur mu? Alabilir miyim? Tabii ki dedi, güzel bir şeyler yaparsan tabii ki veririm dedi.

0: Vay be, bizi biraz da geçmişe de götürmüş oldun o. Dinata, Dinata sarışınım tabii ki. Bu parça aslında Yunanistan ve Türkiye arasında bir ortak bir hafızayı da taşıyan bir parça aslında yani. Evet. Çünkü yıllara yayılmış bir gerçekliği var bu şarkının. Ve kuşaktan kuşağa da geçen bir hali var. Birçok kişi dediğin gibi sahnesinde söylüyor. Milyonlar eşlik ediyor bu şarkıya. Tabii herkesin çok yakından bildiği bir şarkı. Bazen deriz cover şarkılar bazen riskli olabiliyor ama iyi de yapınca güzel de oluyor. Yani ayrı bir tadı oluyor o şarkıların. Evet. Hani hafızamızda yer tutmuş böyle parçaların güzel tadı oluyor. Sanıyorum dinleyicilerimiz de bize katılıyordur bu konuda. Şimdi tabii bu düzenlemede yine Yunan bir aranjör oldu. Az önce bahsettiğin Takinio yer aldı. Onda da bayağı demek ki zorlamışsın, Yunanistan'a gitmişsin.
1: Vallahi Yunanistan'a gittim. Onları getirdim. Şimdi hakikaten. Klip çekilecek. Tek başıma olmaz. Dedim ki getirteyim size. Neyse bir şekilde geldiler. Bir buçuk ay önce. Çektik klibimizi de. Süper. Yani onlar da çok tatlı insanlardı. O da iyi bir müzisyen, hem de ben bir şeyler yapma çabasını çok değerli buluyorum ya. Birbirimizi tanımıyoruz. Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: Abi, biz o sosyal medyadan bir şekilde tanıştık. Birbirimizi tanımıyoruz. Tek amacımız burada, tek gayemiz müzik.
0: Evet. Yani sizi bence buluşturmuş oldum müzik.
1: Evet,
0: yani
1: çok
0: bu sanatın
1: kıymetli.
0: İşte gücü bu aslında ya.
1: Evet, çok
0: ortak
1: kıymetli.
0: Ortak bir paydada
1: şey.
0: Buluşabiliyorsunuz. Birisi işte dediğim gibi bestekar Amerika'da yaşıyor. Aranjör Yunanistan'da. Sen buradasın. Böyle sağ olsun Hakan Eden, o da vermiş hakları sana.
1: Evet, sağ olsun.
0: Güçlü bir birliktelik bağı olmuş yani ve ortaya bu parça çıkıyor. Nasıl bu yaz beklediğin gibi bir ilgi oldu mu şarkıya?
1: Valla oldu. Oldu. Şimdi şarkının arasında şey var. Bir zurnayla, orada çok iyi bir zurna virtüözü çaldı. Atina'da yaptık ya kayıtları. Orada aldık. Orada biz zurnalı bir şeyler denedik. Tamam mı? Ben dedi Balkan tarzı bir şey denemek istiyorum Dila dedi. Çünkü daha önceki iki versiyonda da denenmemiş.
0: Yani Yunanlı müzisyen mi zurna çaldı?
1: Evet.
0: Çaldı.
1: O kadar, çünkü orada da zurna kis yani, atıyorum şimdi.
0: Ya bu kadar da ortaklık olamaz yani. Zurna da var orada da. Ben şaşırdım şu anda.
1: Ben şimdi aldım.
0: Vay Allah'ım. Ben davul zurna sadece bize mahsus diye biliyordum ama.
1: Vallahi orada da çok çalınıyor. Çok oraya zurnanın da bir yeri var. İşte buzuki birazcık çalındı. Sonra da ne diyordum? Çok güzel bir şekilde yapıldı ve gönderildi yani. Ha, şeyi söylüyorduk, konuşuyorduk hani nasıl bir etki oldu. Ben çok mutluyum. TikTok'ta da şarkı paylaşılmaya daha birinci ayında. Bebek yani daha. Evet, gitgide açılacağını da düşünüyorum ama çok güzel. Ben nereden anlıyorum? Ya bir şey yaptığımız zaman tabii ki bir followers gelmesi lazım. Evet. Takipçiden anlıyoruz. Bir beğeniden anlıyoruz. Artık bütün ölçümleme cihazlarımız Instagram mı oldu veya işte dijitaldeki başka yerler.
0: Bazen
1: oldu.
0: Böyle kendi PR'ımızı kendimiz yapmamız gerekiyor galiba. Hani
1: evet.
0: Sen şimdi şarkıyı okudun, bitti, bırak, bir kere kenara bırakamıyorsun. Sonuçta onu takip etmen gerekiyor. Onunla paylaşımlar yapman gerekiyor.
1: Tabii
0: falan
1: ki.
0: Filan yani bir sürü uğraşı da geldi günümüz çağında bu teknolojide. Evet. Bunları da takip etmek ve içinde olmak gerekiyor galiba.
1: Tabii ki, tabii ki içinde olmak gerekiyor. Yani şimdi sen ana akım bir iş yapıyorsan, ben TikTok kullanmıyorum, bunlar çok saçma diyemezsin. Ben mesela buna çok karşıyım. Tabii ki bir pop müzik yapıyorsun. Sanat için sanat yapmayacağına göre, yapmak evet. istemiyorsan tabii ki bazı platformlarda görünür olmak zorundasın. Biz evet. de tabii ki oluyoruz.
0: Az önce bahsetmiştin, klibin de var tabii ki şarkıda. Sanıyorum yönetmenleri Ferit Çetinkaya yapmış değil mi?
1: Evet, Ferit Çetinkaya. Ferit Çetinkaya yaptı.
0: Bir beyaz mendil konsepti varmış klipte öne çıkan.
1: Evet.
0: Nasıl bir konsept bu? Beyaz mendil konsepti.
1: Mendillerimizi güzel sevgili Zeynep diktirdi. Onu
0: öyle mi?
1: Getirdi bana.
0: Zeynep Bozkaya'dan bahsediyorsun.
1: Evet, Zeynep'cime oradan selamlar olsun.
0: Selamlar Zeynep'e buradan.
1: Sevgili Faruk K. klipte oynadı. Faruk K.'yı ben çok severim çünkü benim abim gibidir. Benim için çok önemlidir. O da geldi. Hiç gel demedim biliyor musun Fatih abi? Dedim hani böyle 3 gün sonra klip çekiliyor. Dedi ben dedi gelmek istiyorum. Ay dedim bayılarak isterim tabii ki, lütfen gel dedim. Geldi. O da böyle güzel bir koreografi yaptı. İşte mendil koreografisini orada yaptık. Şimdi TikTok'da yavaş yavaş yapmaya başlamışlar. Bayağı da kullanmışlar şarkıyı yani. Güzel. Bunlar sevindirici.
0: Tabii
1: ya,
0: etkisi oluyor onların.
1: Yani.
0: Şarkının yol almasında önemli adımlardan biri oluyor işte. Herkesin tabii ki takip etmesi, kullanması da önemli.
1: Evet.
0: Bu açıdan. Bu arada tabii klipten söz ettik. Klibi aynı zamanda Dream Türk TV ekranlarında da izleyebilirsiniz. Ben de izliyorum. Çok keyif alıyorum. Böyle hele böyle yaz günlerinde, güneşli günlerde böyle insanın bazen böyle post

0: sırf görüntülere, şarkılara ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
0: Açtığım zaman böyle bir şey geliyor. Hakikaten bir mutluluk geliyor yani, evet, izlerken evet. de.
1: Bir ben biraz pozitifim biliyorsun. Yani. Yıllardır öylesin. Biliyoruz birbirimizi. Ben biraz eğlendirici konumda olduğum için ben de çok seviyorum evet. bu sınıfta, bu sınıflandırmada olduğum için. Seviyorum insanlar Güzel. Eğlensin. Bir ağlak şarkım olmasın dedim ya gerçekten. Çünkü o kadar bundan önceki şarkı da öyleydi. Hı-hı. Bir kalpte, bir kalple evet. çok kapı aralandı.
0: Onların da yeri ayrı tabii ki. Her zaman tabii insan hep aynı duygu içerisinde olmuyor. Hani hüzünlü şarkıda da ihtiyacı oluyor ama demek istediğim hani gündüz vakti böyle yaz güneşi vuruyor. Bir mutlusun. Evet. Böyle enerjik şarkılar arıyorsun bazen. İyi oluyor o durumlarda. Evet. Hareketli şarkılar. Zaten bu bildiğimiz bir şarkı. Sen de çok güzel okumuşsun. Hakikaten güzel oldu. Mutluluk veriyor şarkı evet. izlerken. Klibi güzel yapmışsın. Renkli. Konsepti de güzel. Aynı zamanda sen de işte az önce bahsettik. Sen de pozitif bir insan olduğun için zaten hepsi birleşince hakikaten mutluluk veriyor.
1: Evet evet güzel oldu. De. Yani dinleyicilerimiz de buradan eğer ki bir beyaz mendilleri varsa klibi gördükleri anda işte diğer platformlarda çekip bizlere ulaşabilirler. Ben seve seve onları hikayemde paylaşıyorum.
0: Vay,
1: çünkü.
0: Güzel. Tabii zurnaya şaşırdım yani. O şaşırmadım desen yanlış olmaz yani. Zurna kis mi? Baklava kis vardı mesela. Yani yani her şeyin sonunda bir is koyunca oluyor galiba
1: Aynen,
0: kis.
1: Aynen vallahi biraz öyle oldu. Hay Onlar Allah'ım. Bizden biz mi onlardan? İşte yes. böyle böyle geçinip gidiyoruz.
0: Hakikaten zaten aslında baktığımız zaman hani böyle geçmiş bir pop müzik tarihine baktığımız zaman da birçok şarkımız ortaktır aslında. Yunanistan'da
1: evet.
0: yayınlanan şarkılarla bakıyorsun sözleri farklı bir şekilde Türkiye'de var olmuş, hit olmuş şarkılar. Evet. Bazen bizim şarkılarımız o dillere çevriliyor. Orada, o coğrafyada da hit olabiliyor.
1: Evet.
0: Onun örneklerini çok gördük.
1: Çok
0: zaten
1: fazla var. Çok fazla, fazla var. Ve mesela bu sarışınımla ilgili olanı anlatayım mı
0: Tabii
1: sizlere? Şimdi Sezen Hanım 1988 yılında daha önceki zamanda sarışınımı Yunanistan'da duyuyor. Tamam mı? Diyor ki ya bu ne güzel bir şarkı diyor. Yunancasını hmm. duyuyor. Sonra arabayla zaten çalışıyorlar. Ara diyor böyle güzel bir şarkı bana yapar mısın diyor. Şöyle hani yüksek tempolu böyle pop güzel bir şarkı bana yapar mısın diyor. Tabii diyor alıyoruz biletini diyor. O zaman seni diyor bekliyoruz Türkiye'ye diyor. Ay arabaya kendi anlatıyor bunu bana. Ya diyor oturdum yapmaya çalışıyorum asla yapamıyormuş. Sarışınım gibi asla bir şey çıkmıyor. Artık diyor saat bakmış saat 5 gece 5 yani sabah uçağı var. Ne yapacağım ne edeceğim uçağa gittim diyor. Uçakta diyor bana bir şey geldi diyor. Dım dım dım dım daradım daradım daradım daradım daradım dım. Vazgeçtim. Aa. Vazgeçtimi besteliyor. Sarışınım gibi yüksek bir perdeden şarkı istiyor Sezen Hanım ama vazgeçtim gelince tabii ki o da şok oluyor. Çok güzel bir slow parça kazandırıyor aslında sarışınım
0: Vay,
1: için giderken.
0: Vay çok şikayetçiyim bak bilmiyordum şu anda ilk evet. defa duymuş oldum ben de.
1: Evet vazgeçtim de.
0: Çok enteresan olmuş yani uçağa tam binmeden önce o sırada. Bir ilham geliyor galiba.
1: Evet ilham geliyor. Son dakikada yazdım dediğini çok Allah iyi hatırlıyorum. Allah. Yazmış sonra demiş hani sarışınım tarzı hani yüksek metronom bir şey çıkmadı. Ama buyurunuz
0: ama hakikaten
1: Türk
0: de
1: pop müziğinin.
0: Çok güzel bir armağan vermiş
1: evet,
0: Türk pop
1: en
0: müziğine.
1: Önemli,
0: yine unutulmaz hitlerinden biri yani. Sezen Aksu'nun müthiş yorumuyla vazgeçtim. Aa ne güzel ya. Evet. Güzel bir hikayeydi bu.
1: Evet çok güzeldi.
0: Dinleyenlerimiz de eminim şu anda çok şaşırmıştır. İşte ama şarkıların gerçek şarkılarda böyle çıkıyor bazen. İşte bir anda doğabiliyor işte ilhamla.
1: Evet.
0: Bir hikayeyle bazen bürünüyor. Onunla ortaya çıkabiliyor. Evet güzellikler katıyor. İyi ki gelmiş ara Türkiye'ye. Evet. Çıkarken de bu şarkıyı tekrar hediye etmiş gitmiş yani. Ne güzel harika. Şimdi tabii bir şarkın daha var. Onda yine bir cover şarkı. Arkadaşlar az önce konuşurken onu da dedim listemize alalım. Çünkü bir cover şarkıdan bahsetmişken bir başka cover şarkına da yer verelim düşüncesinde oldum. Hı hı. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Evet. Bilir miydin benim söylediğimi? Yani çok fazla bilinmez çünkü.
0: Evet.
1: Yaklaşık 2013 olabilir.
0: 2011.
1: Oo. 2013 mü acaba? Ya da 2011 hı. bilmiyorum. İkisinden biri. Bir şekilde yollarımız kesişti Faruk Kağ'yla. Söz müzik Faruk Kağ'nın. Mesela evet. bu da pek bilinmez. Yaşanacaksa yaşanacak. Yani şey bir hanımefendi daha var galiba sözlerde. Şu an tam hatırlayamıyorum ama Faruk abinin yazdığı bir şey. İşte böyle dedi bir albüm yapıyoruz. Benim şarkılarımdan oluşacak. Sen de yaşanacaksa yaşanacağı söylemek ister misin? Ben de nasıl beğeniyorum. Çok beğendiğim bir şarkı o benim. 96 yılında Çıtır Kızlar söylemişti. Evet. Tabii ki söylerim dedim. Ondan sonra yaşanacaksa yaşanacak. İlk mikrofonu gördüm. Bu mikrofon böyle söyleyeceksin dedikleri ilk benim eserimdir o. Yani ilk girdim stüdyoya yaşanacaksa yaşanacağı okudum.
0: Hakikaten birçok insan bilmiyordur yani. Ben de bilmiyordum aslında. Gerçeği söylemek gerekirse.
1: Evet, evet.
0: Tabii 90'ların unutulmaz parçalarından biri. Şimdi senin yorumunla dinleyeceğiz. Dilersen hemen mikrofonu ve sözü sana bırakıyorum. Yaşanacaksa yaşanacak şimdi Dila Kalapatoğlu'ndan. Radyo DT. Birazdan tekrar tabii ki sohbetimiz devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo DT 104.

0: bulunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
0: Ekspertiz. Reklam. Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
4: 104'te Radyo'da. 104'te Radyo'da. Burası Radyo'da, hayatın içinde her zaman seninle. Fatih Uslu ben. Saatimiz 15.26'yı gösterdi ve Dila Kalafatoğlu konuğumuz, biliyorsunuz yeni cover parçası Sarışınım ve bu şarkıyı bugün konuşmaya başladık kendisiyle. Aynı zamanda tabii yeni projelerinden de bahsedeceğiz. Ve reklam arasına gitmeden önce de yıllar önce yaptığı cover parçası Yaşanacaksa Yaşanacak bir kez daha kulağınıza geldi. Bilmeyenler de bir kez daha duymuş oldu. Bu şarkıyı da Dila Kalafatoğlu yıllarca önce seslendirmişti.
5: Evet.
4: Çıtır Kızlar'ın söylediği parça.
5: Çıtır Kızlar
4: son söyledi. Dönemde tabii Manifest grubu da söylediği için biraz ondan şarkının bilinirliği fazlalaştı gibi geliyor son zamanlarda.
5: Şimdi şeyde Manifest'i dinleyen hani kitle biraz daha küçük kitle ya.
4: Evet.
5: Bana şimdi yazıyorlar. Abla, Manifest'ten senin şarkına geldik. Sen de söylemişsin, çok güzel söylemişsin. Manifest'ten geliyorum.
4: Oradan keşfetmişler gelip.
5: Evet, onlar şeyden çünkü YouTube'da girdiğiniz zaman ondan sonra benimki çıkıyor. İşte Çıtır Kızlar'ınki çıkıyor. Gerçekten Manifest'in söylemesi diğer coverlara da yaradı. Bize
4: bence
5: de yaradı.
4: Bence onların için de iyi bir şey olmuş aslında. Hani yıllar önce yine bir kız grubu Çıtır Kızlar şarkı söylüyor. Yıllar sonra yine bir kız grubu Manifest söylüyor şarkı. Aslında evet, böyle bir benzeşme de var. Güzel olmuş bence yerinde. Evet. Çok da bir seviliyor. Konserleri full geçiyor galiba. Hep böyle görüyoruz.
5: İnanılmaz ya, çok güzel ama ne kadar güzel.
4: Çok da grup çıktı son zamanlarda, fark ediyorsundur. Şimdi evet, mesela Crush var. Evet. Radikal var.
5: Karma var.
4: Aura, Karma var.
5: Evet.
4: Ve sanki daha çok çıkacağı da benziyor gibi. Özellikle bir dönem hatırlarsın, hala var gerçi Türkiye'de, hani K-pop rüzgarı vardı. Bu rüzgar şimdi Türkiye'de sanki var oluyormuş gibi. Şimdi ona da şey diyorlar, bakıyorum yorumlara, TR pop diyorlar. Buna, bu akıma.
5: K-pop. Hani çok güzel.
4: O K-pop, bu da TR pop.
5: Evet, evet. Ya dinleniyor. Ben şarkıları çok beğeniyorum. Yani Manifest'in şarkılarını da beğeniyorum. Şimdi her çıkan grubu da dinlemeye çalışıyorum. Yeni güzel, yeni yeni farklı farklı jargalar yani. Bir dönem trap vardı.
4: Evet, evet.
5: Bir dönem hip hop vardı.
4: Aynen öyle.
5: Bir dönem pop vardı. Böyle böyle dönecek yani.
4: Hep de aslında konuşumuz dediğimiz şey işte dönem dönem. Müzikte her şey değişebiliyor. Algılar değişebiliyor. Farklılıklar gelebiliyor. İşte dediğim gibi bir dönem rap vardı. Bayağı da öndeydi. Şimdi sanki biraz daha o arka planda kalıyormuş gibi bu sefer de pop grupları çıkmaya başladı.
5: Evet, evet. Ama şöyle bir şey, kalp ve kulak bir şekilde hissediyor. Yani hip hop olsun olmasın, insanlar güzel bir şeyi bence hasretler ve güzel bir şey duydukları zaman bence kulaktan alıp kabul edip kalbe getiriyorlar. Yani ben bunu hissediyorum her şarkı için. Yani dönemi veya tarz bence önemli değil.
4: Doğru. Senin playlistin nasıl mesela? Çok böyle karışık mıdır? Of. Her şey var mı?
5: Çok,
4: dinler misin?
5: Çok her şeyi dinlerim. Ben şimdi korno da çaldığım için, korno diye bir klasik müzik enstrümanı var. Şimdi korno çalan biraz daha hani snob görülüyor. Ben ilk piyasaya hani girerken diyeyim, hani pop yapacağımı. Evet. Çünkü pop seviyorum. Ben ana akımda olmak istiyorum. Ama korna çalıyorum. Diyorlar ki bana, ya kornayı pop müziğe nasıl acaba entegre edersin? Diyorum, nasıl edeceğiz? Edemeyiz. Neyse, ama bir şekilde yani klasikten popa da getirdim ve playlistim de bu şekilde. Yani ben klasik müzik de çok severim, caz da çok severim ama pop da çok severim. Her çıkan şeyi dinliyorum. İnan, bir şey diyemiyorum şu an hani şunu çok seviyorum diye. Bence hani işi müzik olan insan dememeli de.
4: Değil mi?
5: Güzel olan her şeyi dinliyorum.
4: Güzel. Evet, bence de yani her tarz gözetmeksizin müziğin içindeysen eğer her türlü müziği dinlemekte fayda var.
5: Evet.
4: Zaten o ruhunda onu arıyor zaten yani. Evet. Farklı müziklerde bazen duymak istiyorsun.
5: Evet. Overthink saatimde var. Tanrım kötü kullarını. Burada bir arkadaşımıza uğradım burada.
4: Evet.
5: Diyor ki, ya sen diyor arabeskçisin ya diyor. Arabesk söylesene diyor. Ya pop yaparsın arabesk isterler. Arabesk yaparsın çok arabesk olmuş.
4: Var mı kimliğin var mıydı arabeskçi, kimliğin var mıydı?
5: Çok söylerim. Yani ben sahne insanı olduğum için, hani sahnelerim, konserlerim de olduğu için konserde daha çok biz Türk milleti olarak biraz gamlıyız ya.
4: Seviyoruz,
5: gerçekten.
4: Evet,
5: seviyoruz. Hı-hı. Gamı, kederi seviyoruz. Ben de öyle yani. Ne kadar nelerle büyümüş de olursan ol. Yani annem beni koşturdu. İki tane üniversite bitirdim. Bir sürü güzel sanatların her dalında sertifikam var. Ama gel gör.
4: Sahnede
5: Tanrım kötü kullarını.
4: Tabii doğamız da var bizim. Artık o genetimizde işlemiş artık bu soundlar, bu melodiler.
5: Evet.
4: Bu dram.
5: Dram
4: hep var yani. Mutlu olduğumuz anda da söyleriz aslında yani.
5: Evet, kesinlikle öyle. Ama gel gör ki 6-7 dilde de şarkı söylüyorum yani. Daha çok onun için aranıyorum, biliniyorum. Ya her türlü şey, müzikle ilgili her şeyi çok seviyorum. Her dili çok seviyorum. Gücümüz, dilimiz yettiğince de hep söyleyelim.
4: Harika. Peki nasıl bu yaz nasıl geçti? Sahnen oldu mu? Oluyor.
5: Oldu. Oldu. Almanya'ya çok gidip geliyorum. Hollanda'ya çok gidip geliyorum. Birazcık ben Almanya tarafında da çok seviliyorum. Uzun zamandır gidip geliyorum. Sonra en son ne oldu? Antalya'da konserlerim vardı. Bu cuma da Komotini'deyim. Çok değişik Gümülcine.
4: Gümülcine'de.
5: Evet, Gümülcine'deyim. İpsala sınır kapısından çıktıktan sonra hemen işte 45-50 dakikada. Güzel bir Türk şehri orası. Bilmeyenler için hani söyleyeyim. Yunanistan'da, evet. Ama Türklerin yoğun olarak
4: bir
5: yaşadığı bir yer. Orada da hatta mekanın ismini de hatırlamıyorum şu an ama Sadık Bey'e de selamlar olsun. Onlar da dinliyorlardı. Güzel bir konser vereceğiz orada.
4: Mekanın sahibi Türkler değil mi?
5: Türkler. Türkler.
4: Vay, güzel.
5: Türkler orada, daha çok işletmeler Türk. Her yerde Türkçe konuşabiliyorsunuz. Zaten kendinizi Türk gibi hissediyorsunuz. O yüzden aynen Tropical Garden'dayım cuma günü. Bakalım güzel olacak. Ben de Tropical ilk defa Garden. Komotini'deyim, Gümülcine'deyim.
4: Güzel.
5: Selamlar olsun oradaki herkese.
4: Biz de gelmek isterdik ama tabii ki vize gerektiği için gelemiyoruz. Kusura bakma. Bir vize alamıyoruz Yunanistan'a. Yani vize tarihi alamıyoruz daha doğrusu yani. Enteresan bir durum var yani son aylarda, yıllarda hatta çok konuşuluyor. Hatta son dönemde epeyce hatta devlet nezdinde de bu bayağı bir olay oldu artık yani. Neden anlamıyor yani, çünkü bazı aracı kurumlar bütün randevuları alıyor, topluyor diyor, öyle bir söylenti var, iddia var, bilmiyorum ne derece doğru.
5: Bot olarak
4: aynen.
5: Hemen alıyorlarmış açıldığı anda. Çok arkadaşım muzdarip.
4: Biz de işte o yüzden gidemiyoruz bir yere.
5: Evet ya.
4: Neyse, Türkiye'miz yetiyor bize. Her yeri ayrı bir cennet, her yeri ayrı bir güzellik.
5: Ama aynen öyle, gerçekten öyle. Nereye gidersen git, insan bir laf var ya yani, eve dönmek hayattır. Bence
4: kesinlikle öyle.
5: Nereye gidersen git, ben Türkiye'yi arıyorum her yerde.
4: Ya ben hani ayıptır söylemesi konudaymışken, bu yaz çok küçük de olsa vize istemeyen bir ülkeye gittim. Vize şart olmayan bir ülkede birkaç gün kaldım. Geldiğim zaman hakikaten bunu hissettim. Yani bizim havamız bile farklı yani. Havanın rengi bile, yeşilin rengi bile farklı. Böyle bir özlediğini hissediyorsun. Ne güzel ya.
5: Evet.
4: O yüzden tabii ki Türkiye'deki konserlerine, sahnelerinde de gelmek isteriz. Onlar oldukça da sanıyorum. Sen zaten Instagram sayfanda ve sosyal ağlarında paylaşıyorsunuz galiba takvimlerini.
5: Evet, Dila Kalafatoğlu diye yazarak beni de bulabilirler.
4: Evet, zaten bunu yapmamız gerekiyor bu devirde artık. Çünkü haberdar olmasın için insanların çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz her gün, her geçen gün. O yüzden bunları paylaşmak gerekiyor, doğru. Evet,
5: yani kendi kişisel ilk ağızdan bence çok iyi oldu yani bu tarz sosyal medya araçlarının da bizim elimizde olması. İlk ağızdan her şeyi ne zaman ne olursa oradan koyuyoruz. Ben de zaten daha çok mesleki olarak kullanıyorum.
4: Güzel.
5: Oradan her şeyi takip edebilir harika dinleyicilerimiz.
4: Peki başka şarkı yapmak konusuna geldiğimizde var mı yakınlarda yeni bir proje, yine bir şarkı gelecek mi sende?
5: Yani benim çok fazla sözü müziği, benim bütün şarkılarımın sözü müziği benim de. İşte bir yaşanacaksa yaşanacak cover, bir de
4: Sarışınım
5: cover'da. Diğerleri hepsi böyle kalbimden oturup da uzun gecelerde yazdığım şeyler yani.
4: Daha çok vardı sende zaten
5: çok
4: şarkı.
5: Çok var, çok var. Vermeye de kıyamıyorum. Fakat abi geliyorlar ya, şimdi isim vermeyeyim. Hı-hı. O şarkını istedi, çok güzel stüdyoda kayıt etmişim. O stüdyoda da aranjör dinletmiş bir sanatçıya. Çok da bildiğimiz bir sanatçı. Dedim veremem. Ben onu çıkaracağım. Ben iki
4: o benim kıymetlim.
5: Aynen, benim kıymetlim. Ben bunu iki sene evvel söylemiştim. Çocuk geçen hafta bana diyor ki ya Dila hadi vermedik kadını.
4: O zaman
5: sen çıkaradı. Niye çıkarmıyorsun? Çıkaracağım diyorum, bekleyin.
4: Ama tabii bu baksana mesela bu şarkıyı az önce bahsettik. Sarışın'ın 1,5 yılda hazırlanmış bir ya, proje oldu senin için.
5: Biraz, evet.
4: Hani böyle kolay da değil aslında. Hani dinleyenlerimiz tabii bunu aşina, biz hep bahsediyoruz yayınlarımızda. Evet. Hemen bir şarkı çıkarmak hemen dünden yarın olacak bir olay değil yani. Bayağı da uğraşmak gerekiyor.
5: Evet, yani
4: hem bunun hazırlık süreci, hem işte ekip uyumu önemli. Hem işte haklar konusu geliyor bazen gündeme, işte cover şarkılarda, bestelerde falan filan. Ama tabii maliyet tarafı da var bu işin. Ve o da tabii maliyete katlanmak da kolay bir şey değil ya. Dinleyenlerimiz biliyor, bu da rahatça konuşabiliriz. O yüzden bir şarkıyı yayınlamak, onun işte bir masrafları, onun işte PR'ı, video klibi hazırlanması... Yani daha sayamayacağım bir sürü tabii maliyet kalemi var. Bunları topladığınız zaman iyi bir rakam yapıyor aslında. Evet. Çok bir sanatçı açısından çok kolay bir şey değil, bir sürdürülebilir anlamda. O yüzden bol bol sahne alması gerekiyor sanatçıların da. Sahne alacak ki oradan bir gelir elde ediyor. O gelirle zaten şarkı yapmaya çalışıyor.
5: Tabii zaten her şeyi işimize yatırıyoruz ya. Yani hani herkes sanıyor ki hadiseler işte Tapta Ajda Pekkanlar gibi, ama öyle bir aslında bütçe yok yani. Hı hı. Herkes için bu geçerli değil, bu bütçeler, bu paralar. O yüzden biz elimden geldiğince, ben işimden aldığımı işime yatırıyorum. Sahneden aldığımı işime yatırıyorum. Bir şekilde de döndürüyorum çarkı gittiğim. Güzel. Yani. Çünkü beni de seviyorlar. Sizler olsun, hani artık aile gibi olduk. Mesela ben buraya gelirken hiç gerilmiyorum. Çünkü kaçıncı gelişim? Ben üniversite müdür olarak buraya çocukları getirmişim. Ben her dakika zaten burada şarkım çıktığı zaman geliyorum. Aynı şekilde sevgili Emel de, buradan sevgiler olsun Emelciğime, Nazlıcığıma. Yani ben bence paydaşlarım tarafından, iş arkadaşlarım tarafından da seviliyorum.
4: Güzel.
5: O yüzden
4: mutlusun değil mi?
5: Mutluyum ya.
4: Güzel.
5: Gerçekten geldiğim noktada sevdiğim şeyleri yapmak. İnsan, herkes sevdiği şeyleri yapamıyor Fatih abi.
4: Evet.
5: Yani gerçekten zor bir şey. Herkes kalbinden geçeni yapamıyor. Bir sürü farklı doktrinler var yani.
4: Doğru.
5: O yüzden bir şekilde kimseye müdanamı olmadan sevdiklerimle daha da yükseltmeye devam edeceğim.
4: İnşallah.
5: Dinleyicilerimiz daha da fazla olmasına
4: güzel
5: demem tabii ki.
4: Üniversite devam edecek yine bu sezonda, oradasın.
5: Üniversite, evet.
4: Hemen hatırlatalım dinleyenlerimize, Bahçeşehir Üniversitesi.
5: Evet.
4: De özel bir radyo var. Biz de tabii ki orayı bir radyocu olarak, bir radyo olarak destekliyoruz. Yeri geldiği zaman onlara işte konuk alıyoruz burada. Ağırlıyoruz öğrencileri. BAU Radyo değil mi?
5: Evet, BAU Radyo.
4: Bahçeşehir Üniversitesi'nin kendi radyosu. İçinde, kampüsün içinde Beşiktaş'ta bir cam stüdyonuz var.
5: Evet. Hep şimdi büyüttük.
4: Büyüttünüz mü orayı?
5: Bu sezon neler oluyor neler.
4: Vay vay.
5: Valla
4: güzel.
5: Çok güzel, kocaman bir. Ben buraya geliyorum ya.
4: Evet.
5: Geldiğim zaman bakıyorum hemen. Şunu şöyle yaptırayım. Şuradan da ben de okula götüreyim.
4: Bak ne güzel, seviyorsun bak. Ne güzel işin işte.
5: Kafam hiç durmuyor.
4: Güzel yani, işini sevmenden kaynaklanıyor bu işte, ne güzel.
5: Evet ya, seviyorum ama siz de sevdiriyorsunuz. Yani çocuklar Fatih abi sen mesela workshop bile verdin bizim
4: evet,
5: okulda.
4: Evet, daha önce gelmiştim. Ya ben de çok hoşuma gidiyor. Hem böyle üniversite içerisinde böyle bir durumun olması, bir kulüp kafasında,
5: evet,
4: bir radyonun olması ayrıca beni mutlu ediyor.
5: Evet.
4: Orada radyocunun da aslında sürdürülebilir olduğunu, devam ettiğini öğrencilere gösteriyorsunuz. Hatta onların da dile getirmek istediği konular varsa, programlar varsa orada kendine yer buluyor ve onları dile getiriyor. Onlar da bir fırsat buluyor aslında. O yüzden destekliyoruz böyle radyoları.
5: Evet, evet.
4: Siz de tabii bayağıdır, yıllardır yapıyorsunuz zaten. Hı. Bayağı iyi bir kalitedesiniz şu anda. Programlarınıza bakıyorum. Çok Müthiş programlar var yani.
5: Vallahi evet, podcastlerimiz de var. Öğrenciler istediği zaman her programı yapabiliyorlar. İşte mesela diyetetik okuyor. Bir yandan da genetik çift anadalı var. Diyetisyenlikle ilgili besin sokağı olarak 3 yıldır program yapıyor. Yani bunlar hem okudukları bölümleri de entegre edip böyle bir medya aracılığıyla sunmuş oluyorlar. Bence çok büyük, çok güzel bir şey. Öğrenciler için de çok güzel. Bizim konumlandırmamız için de güzel. Radyolar için de güzel. Radyo bitmiş, radyo bitti diyorlar ya. Asla evet, ben böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz.
4: Yoksa olur mu şu an? 8-9 tane radyo var yani Türkiye'de.
5: Aynen
4: bitmiş
5: öyle.
4: Olsa bu kadar sayıda radyo olur mu yani?
5: Aynen öyle.
4: Mesela geçtiğimiz günlerde işte uydu değişikliği oldu. Pazar günü. Birçok kişi bunun farkında bile değilmiş yeni jenerasyondan. Onu fark ettim. Yani radyoyu uydu üzerinden de dinleyebiliyorsunuz. Yıllardır dinleyenler var mesela Anadolu'da olsun, evlerinde insanlar olsun, büyük şehirlerde olsun. Bir radyo alıcısı olmayabilir belki evinde ama internetten olduğu gibi uydu üzerinden de açtığı zaman radyo dinleyebiliyor. Şu an 200 küsür radyo var uydu üzerinden yayın yapan. Biz de aynı şekilde TürkSat 4 radyosundan yayın yapıyoruz. Her noktaya ulaşıyoruz. Evet.
5: Ve bunun akabinde bir sürü de internet radyosu var mesela. Tabii. Biz de internet.
4: Tabii onları da sayarsak bayağı tabii sayı çoğalıyor şu anda. Evet. Güzel.
5: Çok,
4: o yüzden
5: çok güzel, evet.
4: Sen de güzel bir iş yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Evet. Bu yolda öğrencilerin ve orada gelişmesine katkı sağlıyorsun. Evet. Onları yönlendiriyorsun.
5: Ama ben
4: güzel.
5: Size teşekkür ediyorum özellikle. Demirören Medya'ya teşekkür ediyorum. Radyo D'ye ve tabii ki sana teşekkür ediyorum. Çünkü onların abisi ablası oldunuz yani. Her geldiği zaman bütün pronunciation'ınıza, işte neyi nasıl yapıyorsunuz, sunuş tekniğinize, her şeyi görüyorlar ve buradan da kopyalayarak gidiyorlar yani. Bence çok güzel bir şey bu. Çok teşekkür ediyorum.
4: Ne mutlu bize yani. Bir dokunabiliyorsak, bir örnek olabiliyorsak bazı konularda işle alakalı, ne mutlu bize.
5: Evet.
4: Evet. Şimdi tabii yavaş yavaş sohbetimiz sonları yaklaşıyor. Aslında çok da tabii konuşuruz. Bir sürü konumuz var ama çok da dinleyicilerimizi böyle Şakir'le de baş başa bırakmak istiyorum bir kez daha. Çünkü radyosunu yeni açanlar vardır illaki. Yolda bizi dinleyenler vardır. Şu an denk gelmiş olanlar vardır. Evet. Biz bugün neyi konuşuyoruz Dilay'la? Yepyeni kavruf parçası Sarışırım'ı konuşuyoruz. Az önce çalmıştım ama tabii biz playlistimize çalmaya devam ediyoruz. Gün içinde bizi sürekli dinleyenler zaten denk geliyordur şarkıya ama birazdan tekrar çalacağım kapatırken programı. Son olarak da tekrar özetleyecek olursak yeni projeler tabii gelmeye devam edecek. Şarkılarım var hazırda. Yazdığın şarkılar var.
5: Evet.
4: Peki bir cover şarkı gelir mi başka? Var mı kafanda bir
5: coverlar? Ya çok güzel kadınlar var.
4: Ya da şöyle
5: var.
4: Şu şarkıyı ya bir okumak istiyorum dediğim bir şarkı var mı şu anda aklından geçen?
5: Şu an mı? Yaşanacaksa yaşanacağım mı okusam acaba?
4: Sen bilirsin.
5: İstek var mı? İstek var mı Fatih Uslu?
4: İstek.
5: Çok sorunca çok
4: dinleyicilerimizden
5: gelmez
4: mi?
5: Ama. Yani evet.
4: Benden mi?
5: Dinleyicilerden de olabilir.
4: Dinleyicilerimizden evet, isteği varsa şu anda bize WhatsApp üzerinden yazabilirler. 0549 204 0104 eğer bir isteğiniz varsa burada Dila canlı canlı huzurumuzda
5: canlı canlı
4: söyleyecek.
5: Okuruz. Her yerde her şeyi okuruz biliyorsunuz ki.
4: Bakalım neler geliyor. Ama sen aklına bir şey varsa tabii söyleyebilirsin yani. Ben yine bir isteğe beklerim. Lan. İki şarkı tamam. Yaparız. Ne olsun yani?
5: Tamam. Bir yaşanacaksa yaşanacak o zaman. Bu arada çok revaçta tamam. Onu söyleyeyim. Yaşanacaksa yaşanacak, ayrılıklar, mutsuzluklar, ölüm yok ya bunun sonunda, tüm acılar bir yere kadar. Yaşanacaksa yaşanacak,

0: Evet, ağzına sağlık. Alkışlar sana gidiyor bu arada.
1: Gördüğünüz gibi arabesk şekilde de okumak istersek her, yani her eseri her stile çevirebiliyorsunuz.
0: Hakikaten.
1: O yüzden
0: ne güzel. İşte tam eğitimli bir insanın da tabii hali farklı oluyor yani. Sen bayağı da bu işin tabii eğitimini aldın uzun senelerce. Ve bunu da pratiğe dönüştürme şansın da var. İşte sahnede olsun, işte stüdyoda olsun.
1: Evet.
0: Dönüştürüyorsun. Bunların hepsi tecrübe olmuş oluyor ve işte güzelce bir yorum ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Tebrik
1: evet.
0: ediyoruz. Ve tabii dinleyenlerimiz yazıyor. Bazı sorular var. Onları hemen sana yönelteyim program kapatmadan önce. Keşke ben okusaydım ya da söyleseydim dediği bir şarkı var mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Var mı öyle bir şarkı?
1: Var ya, yine tek diye Ajda Pekkan'ın çok güzel bir şarkısı vardır, biliyor
0: yine
1: musunuz?
0: Hmm.
1: Okuyayım mı? Çok kısa.
0: Olur tabii ki yani, biz mutlu oluruz yani. Yani
1: şarkı
0: sen iste yeter ki yani.
1: Çok güzel bir Azeri bestesidir o. Mesela şimdi okuyunca diyeceksiniz aa buymuş.
0: Hı-hı.
1: Bu gece yine tek dayan.

0: Aşık.
1: Vay vay vay vay, ne güzel ya.
0: Bugün overthink saatimdeyim galiba.
1: Hakikaten ben bunu bilseydim baştan ona göre planlardım. Koca bir saati sadece senin yorumuna bırakırdık ya. Ben şimdi de boşuna konuşmuşum ya baştan beri. Keşke daha az konuşsaymışım.
0: Estağfurullah, hep konuştum.
1: Ne güzel, evet valla sesine sağlık, ağzına sağlık, ne güzel okuyorsun. Ama bir bunu tekrar bence evet bir köşeye yazalım. Evet. Ayrı bir programda böyle sadece söylediğim bir program olsun.
0: Olabilir.
1: Öyle bir şey yapalım,
0: evet,
1: ya.
0: Evet, kanunla mesela biz kanunla yeni denemeler yapıyoruz. Sadece kanun ve ben. Pop şarkıları ve yabancı şarkıları, Türkçe şarkıları kanunla yapıyoruz. Çok da geri bildirim aldı.
1: Kanun ve ben.
0: Kanun ve ben.
1: Evet.
0: Şey de bu olsun.
1: Evet, sen böyle bir başlık at.
0: Programın adı Kanun ve Ben.
1: Güzel. Ağlayacağız inşallah. Bir kez her zaman bekleriz tabii ki. Mutlu oluruz. Ve şarkı için de tabii tekrar tebrik ediyoruz. Yolu açık olsun. Henüz tabii çok yeni şarkı diyoruz biz buna. Bir ay oldu değil mi? Bir ayı geçti
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bir ay oldu.
1: Yani çok yeni bir şarkı. Sarışınım. Onun da yolu açık olsun. Zaten dinleyenler eminim çok sevmiştir şarkıyı. Zaten sevdiğimiz, bildiğimiz bir şarkı ve sen de ayrı bir renk katmışsın. Tekrardan şarkıyı günümüze taşıdın. O yüzden bir kez daha tebrik ediyoruz ve artık bu şarkında da programı kapatıyoruz. Sarışınım dinleyeceğiz bir kez daha Dila Kalafatoğlu'ndan. Var mı son mesajın?
0: Vallahi çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırlıyorsunuz her zaman. Demirören Medya'ya selamlar, sevgiler. Sizlere selamlar, sevgiler. Dinleyicilerimize de sevgilerimizin en büyüğü onlar olsun. Umarım sarışınımı sevmişlerdir. Mendilleri hazırlayıp halaylara devam.
1: Teşekkürler Dila. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ve işte sarışınım bir kez daha Radyo D104'te.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.099 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.775, çeyrek altın 11.489 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo D. Sıradaki şarkı denizden çıkınca hemen acıkanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo TRT Biraz'dan Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.470 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Melabedel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99 doluluk oranına ulaşıldı. Yalova'da bir kişi sanal medya canlı yayınında kızları apaçık şekilde gazinolarda çalışmaya davet etti. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İzmir az bulutlu 33. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu 34. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olacak. Olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Selamlar, selamlar, selamlar. Sesimiz, soluğumuz nasıl geliyor? Efendim, nasılsınız? Ya siz hayırdırsınız? Ne oluyor şimdi böyle bir kanlı ay tutulması falan? Aygülcüm, ne diyorsun bu duruma? Hisseden var mı, bakacağız efendim bu ay tutulması, bir şeyler. Bodrum'dan canlı yayınımıza tekrardan geldik sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Deliler burada. Çağlar delisi, Aykut delisi, Aygül delisi. Bir akıllı aramızda Fatih Bey var ki o da bizi tabii çekip çevirecek. Akıllı olması lazım. Ya radyoya stajyer alıyoruz 2 gün sonra. Abi beni Bakırköy'e yatırın diyor. Yani valla illa beni yatırın, beni yatırın. Seni nereye yatıralım seni? Seni nereye yatıralım? Efendim, kim nereye yatmak istiyor söylesin. Bugünkü konumuz o. Bakırköy'e mi, Kadıköy'e mi, Karaköy'e mi ne? Abi beni yatırın. Beni Bakırköy'e yatırın diyorlar. Efendim 0549-204-0104'te buluşacağız. Şimdi ve Instagram'ı da açıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan. Şöyle bir buluşalım. Uzun kalmışlar, ucunu budamışlar. Uzun 18 Ağustos. Bugün artık vallahi az kaldı. Yazı bitiriyoruz yani. Şurada bir hafta sonra yaz bitti demek söyleyeyim. 1 Eylül itibariyle... Artık böyle yeni kış sezonuna, okulların açılmasına falan hazırlık dönemine geçeriz. Evet, kanlı ay tutulması bu gökyüzü bir türlü durmuyor İrfan diyor. Aygül sayesinde hepiniz profesör oldunuz tabii yani. Değil mi? Sabah yayınlarımızı dinleyin efendim. Vallahi gökyüzünde neler oluyor? Gökyüzünü şöyle anladım ben galiba. Gökyüzünü anlayınca yeryüzünü daha iyi anlıyorsunuz. Onu anladım. Aygül sayesinde. Düğün yeriydi. Çağırın oynayın. Burası düğün yeriydi. Bu tutulmada neler oluyormuş? Aşkta falan adı konmamış ilişkiler, geçmişten kalan duygular, bitmemiş hesaplar yeniden gündeme geliyormuş efendim. Eski defterler açılıyormuş yani. Çok fena.

Özleyenlere, sevinen ve değilirenlere efendim. Meraklısına. Radyo makinesi bugün de Bodrum'dan canlı yayında. Efendim dün biliyorsunuz daha 17 dizimizin yönetmeninden görüntü yönetmenine. Diğer oyuncularla da bu hafta size sürprizler hazırladık. Bugün ama kötü bir haber duydum. Set çalışanı bir kardeşimiz Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü tırla çarpışı bir kaza meydana geldi. Ağır yaralandı 18 kişi. 2 kişi hayatını kaybetmiş ama dizinin set çalışanı bizim Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz kazada yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum buradan. Hayatını kaybeden bizim vatandaşlarımız da var. Set çalışanı değil onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Kötü bir kaza. Evet bu sabah bugün öğrendik. Geçmiş olsun efendim. Okan Oğuz. İnşallah iyi de haber alırız Okan'dan. Sevgili dinleyenler ağır yaralandı. Yoğun bakıma alındı. Umarım...

0: güzel haberler gelir. Pekala, sizleri 0549-204-0104'e... bakayım şu ne yazmış, şu sesin ne gibi oradan diyor. Sesin bir yeri yiyecek gibi geliyor vallahi demiş. Kim söylemiş onu? Ali Ülser söylemiş. Ben. Evet. Okuduğunu da anlayamıyor vallahi.
1: Göremedim ama şey.
0: Efendim sesim bir yeri yiyecek gibi geliyormuş benim. Kimi yiyorum ben anlam?
1: Fazla enerjiden abi. Enerjin o kadar çok veriyorsun ki insanlara.
0: Allah Allah ya. Vallahi kimseyi yediğimiz falan yok efendim. Şöyle bir bakayım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Buyursunlar evet. Buyuramıyorlar mı? Niye buyuramıyorlar? Şuna bak.
2: Hoş geldin kardeşim. Sen hayırdır ya?
0: Sen hayırdır
2: tutmalar,
0: ya?
2: Tutmalar iyi takip ediyorsun yalnız. Fenalıksın fenalık.
0: Fenalıksın sen fenalık. Yani bizi de Aygül Aydın fanı yaptınız yani sizin gibi yani. Vallahi billahi. Ver oradan bir Bodrum havası evladım. Ver oradan.

Zülüf, sevdim o fenalıksın sen lafını. Sen... Sen ne fenalıksın sen, sen ne fenalıksın. Bak hemen mesaj verdi. Abi dün Antalya'da şakır şakır yağmur yağıyordu. Bugün yine yanıyor resmen. Ben şöyle bir soğuk hava deposuna kendimi yatırıp Eylül 20 gibi uyandırabilir misiniz beni diyor efendim. Özkan Kıvrak göndermiş. Kıvrak Özkan. Fenalık.

0: Ne demiş Ender Bey oradan? Abi at çiftliğine gidiyoruz. Buyur gel misafirim ol diyor. Ne yapacağım oğlum ben at çiftliğinde?
1: Kişneriz abi ya. Atların böyle ortasına kurarız set alır.
0: Vallahi Ender Bey mesaj atmış. At çiftliğine gidiyoruz gel misafirimiz oldu diye. Vallahi. Biz yayında kişniyoruz Ender Bey. Rahat olun. Kız Zuhal. Bütün dinleyicilerimiz çok fenalık vallahi. Bak benim benim dilime böyle birisi, benim ağzıma birisi bir kelimeyi dolarsa ben onu var ya 10 yıl söylüyorum abi. Haberiniz olsun. Vallahi.
2: İrfan hoş geldin yayınlar.
0: Hoş bulduk canım benim.
2: Hepimizin en sonunda yatacağı yer belli. 2 metrelik zincirli kuyu.
0: Ya. Ha, ne bu fenalıklar yani. Bedriye Hanım komşumuz da diyor ki var burada da at çiftliği çok yakında var. İyi ben bir reklam arası bir uğrayıp geleyim o zaman oraya. Bir yemimi alayım geleyim.
1: Yarınki konuğumuz
0: ne?
1: İki ödül olan Arap atı, ünlü Arap atı.
0: Arap atı. Ondan sonra valla bana da bir at arabası lazımdı bir bakarız oradan. Kezbancım sayın doktor Kezban, sayın doktor Kezban ameliyathaneye bekliyorsunuz. Hoş geldiniz efendim.
2: İrfan hayırlı bayramlar.
0: İyi bayramlar.
2: Nasıl gidiyor? Yani dün radyoyu da dinleyemedim çok fazla. Çünkü tam ben eve geldim. Hatta bir 5-10 dakika falan oyalanmaya çalıştım ama yok. Mecbur girmek zorunda kaldım. Sen biraz geç başlıyorsun galiba ya. Geç başladığın için ben de seni tam böyle uzun süre dinleyemiyorum.
0: Evet ben Aygül'ün saatinde başlamalıyım. Bak saat sabah 6'da başlamalıyım. Akşam 22'ye kadar.

0: siz var ya, siz daha erken başlamalısın diyor. Fenalıksınız val. Kıymete binmek ne hoş, ayrıldıktan sonra var mı önemi? Dilime doladın zülüf. Vallahi billahi şu Ender Bey, bizi at çiftliğine davet eden Ender Bey'i bir açsana. Ender Bey, yemimizi hazırlayın, geliyoruz efendim. Vallahi. Cihanda aşk. Her yerde aşk bundan son. Bağla elini kolunu diyor.
1: Abi biz de zaten kişnemeye gidiyoruz.
0: Efendim at çiftliğine Ender Bey kişnemeye gidiyormuş.

0: Efendim yangınımız büyük mü? Fenalık mısınız? Nedir yanıklık durumumuz? Bir bakalım şöyle bir buyursunlar.
1: İrfan hayırlı sabahlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: İrfan bugün bir arkadaşımız düştü, kafasını vurdu.
0: Allah. Aman.
1: Adam aldık apar topar hastaneye götürdük.
0: Evet.
1: Neyse uyandı, kendine geldi. Hı. Abi doktor geldi, o doktor bey dedi. Hemşire geldi, hemşire hanım dedi. Hı. Neyse ben girdim yanına. Olur abi hoş geldin dedi. Nasılsın falan dedi.
0: Evet.
1: İyi. Abi yenge hanım geldi. Canım nasılsın, bir şeyin var mı dedi. Sen kimsin, ben seni hatırlamıyorum dedi ya.
0: Oo.
1: Abi bununla bir acayiplik yok mu ya?
0: Ne güzel.
1: Acaba diyorum İlhan abi bilerek mi hatırlamıyor acaba yengeyi diyorum.
0: Ne güzel bir hafıza kaybı o ya. Direkt İlhan Bey'i alalım, at çiftliğini alalım. Cihanda aşk, her yerde aşk bunda. Bağla onun elini kolunu bağla. Efendim günün konusunu söylüyorum sevgili dinleyenler. Memlekette, Türkiye'de ve dünyada ne acayip olaylar oluyorsa hepsine bakacağız. Ama ana konumuz, radyo makinesine koyup karıştırdığımız konumuz... İyi ki almışım dedikleriniz efendim. Neyi iyi ki almışım diyorsunuz? Ah İrfan, benim kocamı iyi ki almışım diyen var mı? İyi ki almışım, yani bazı kararlar vermişsinizdir, şunu almışsınızdır. İşte bunu almışsınızdır. Onlar neler sevgili dinleyenler? Mesela aldın, senden sonra kıymete bindi, pahalandı mesela. Ne olabilir? Bir kere aldın, daha alamıyorsun. Aman iyi ki almışım bak, bir daha hiç alamam. Dediğin şeyi bana 0549-204-0104'e yolluyorsun. Bugün özellikle böyle at çiftliğindeymişiz gibi böyle. Vallahi Zuhal'cim olur mu canım benim?
2: İrfan'ım benim kızım istediği bölümü, istediği üniversitenin istediği bölümüne yerleşti bugün. Çok mutluyum
0: oh,
2: ya.
0: Oh ne
2: hem
0: güzel
2: çok
0: olmuş.
2: Çok üzgünüm benden ayrılacağı için.
0: Oycum,
2: kendi
0: olsun.
2: Yolunu çiziyor kuzum. Böyle işte.
0: Oh ne güzel.
2: Da seninle paylaşayım.
0: Çok güzel olmuş. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Herkes umarım evladının istediği bölüme yerleştiği haberini almıştır. Herkes hayal ettiğini yaşasın ve okusun. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra ne yapıyoruz efendim? Dadalamaya. Ondan sonra... Konuları radyo makinesine koyup karıştırmaya devam ediyoruz. Bugün sizinle ilgileniyorum. Nereye beni davet ediyorsunuz? At çiftliğine mi efendim? Sen fenalıksın İrfan mı diyorsunuz bana? Gelin buyurun. 0549-204-0104 reklamlar.
3: İrfan Aslan'la radyo makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
4: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Radyo D. Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: biz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Sevinenler, değilirenler, özleyenler. Vallahi hayat boş, radyo hoş. Hep biliyorsunuz, söylüyoruz. Kafayı oynattık efendim artık. Görüyorsunuz gündemi, dünyanın halini. O yüzden biz geliyoruz radyoda, kafayı oynatıyoruz ya. Bir de alttan böyle vücudu, göbeği de oynatıyoruz. Tamamlıyoruz. Efendim bu hafta Cuma günü. Kanal D'mizin Rating Rekortmeni dizisi Daha 17'nin bütün oyuncularını alıyorum. Arasından Teos'una. Çağan, Efe, Ata Yaşat, Leyla'mız, Ceren. Burada oluyorlar sevgili dinleyenler. Özel bir program olacak, şimdiden söyleyelim. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Bugün konumuz iyi ki almışım. Hanımlardan mesajlar geliyor. Kahve makinemi iyi ki almışım. Bir servet olmuş bu diyor. Vallahi öyle. Yatırımı güzel yere yapmışsın, söyleyeyim ben. Sizler mesajlarınızı gönderin. Herkes hoş gelmiş tekrardan.
1: Efendim hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Biz yine bakacağız. Memlekette ne acayip şeyler oluyor. Daha eğlenebileceğimiz şeylere, soft haberlere bakıyoruz efendim. Onları alıyoruz, makinenin içine koyuyoruz, karıştırıyoruz. Burada komşularımız da dinliyor. Bedriye Hanım mesaj atmış. Senle tanışanıl diyor. Tam yayın saatim onların deniz saatine. Ya yani gündüz öğlenin sıcağında gitmiyormuş bizim komşular denize. Böyle 5 gibi gidiyorlarmış. Daha böyle güneş böyle batmaya başlayınca senin yüzünden denize de gidemiyoruz diyorlar. Komşuların da başına bela oldum. Ben ne fenalık oldum ya. Zülüf, dilimize doladın, hadi bakalım. Her gün bir dinleyicimizden dile dolanmalık laf istiyoruz efendim. Fenalık olur, ona zavallık olur, bir şey olur. Şimdi haftanın size en acayip haberini paylaşıyorum. Hazır mısınız efendim? Sıcakta

0: Efendim olay Batman'da yaşanmış. Galiba bu hafta sonu çıkan bir haber. Bunu gördünüz mü? Batman'da site yönetimi. Bakın bu sitelerin yöneticileri, yönetimleri. Yani bu kadar karar alabilen, karar verici mi? O zaman bayağı iyi kararlar alabilirler yani. Ama Batman'da bir site yönetimi göya şikayetler üzerine ortak alanda sitenin bahçesinde erkeklerin şortla dolaşmasını yasaklamış efendim. Bu sıcakta insanlar neyle dolaşacaklardı Allah'ın? Yani ekmek almaya adam takım elbise mi giyip gidecek ya? Bu ne saçma bir şey ya? Ya bu site yönetimlerinde hani böyle güzel yetkiler almak mümkün mü? Ha? Ne acaba başka ne yetkiler alabiliyorlar? Hiç bilmiyoruz bunları. Evet efendim, ortak alanda sitenin bahçesinde şortla dolaşmayı yasaklamış Batman'da. Yağdı, yağdı üstüme üzerine. Efendim vatandaşlara. Acaba sitede neyle dolaşıyorlardı yani? Donla falan mı dolaşıyordu? Hani onu mu şortla, şort zannettiler? Yağdı, yağdı üstüme üzerime yağmurum. Çiçeği doldu. Düşünün sevgili dinleyenler, 40 derece sıcak. Hele Batman belki 60 derece sıcak. Hissedilen de farklı oluyor ya. Yani sitenin bahçesine takım elbiseyle iniyorsunuz ya.
1: Aynen. Denize de kotla giriyor. Şey, havuza kotla giriyor.
0: Havuza kotla giriyor. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır yani? Her şeyi kendine mübah sanan bir yönetim mi? Ne düşünüyorsunuz efendim bu haberle alakalı? Sizin de oturduğunuz yerde site yönetimi böyle bir karar alsa ne yaparsınız? Ey halkımız! Ha? Demek ki site yönetimleri böyle karar alabiliyorlarmış.
1: Neyse ya, bizimkiler daha almamış herhalde. Ben biraz önce çıktım da kimse bir şey demedi.
0: Allah'tan! Bodrum'da... Burada sayın yöneticimiz Fikret Bey'e, Mehmet Bey'e sesleniyorum. Bir denesenize. Şöyle bir karar alın ya. Emsal karar var zaten ortada. Bir denesenize sitede ne oluyor buralı. Ya niye insanların kılığına kıyafetine karışılıyor bilmiyorum. Tabii acaba orada hani şort yerine neyle dolaştılar da şort zannedildi bilmiyorum. Acaba sadece şort mu yasak yani, mesela atlet serbest mi yani?
1: Don'a da bir şey dememişler abi, Don'da dememişler.
0: Öyle bir şey de yok evet. Ama çok acayip yani, nasıl şey yaptı, siteye tabela mı astılar böyle, şort simgesi üstüne çarpı konulan bir tabela mı var? Komşuları nasıl ikna ettiler? Biz de genelde sevgili dinleyenler, biz yani yıllar ileri gittikçe biz geri gidiyoruz bir. Biraz öyle bir durum var efendim. Ahmet'imiz geldi. Açılın. Açıl çocuğum. Çocuğum açılır mısın biraz? Açılın,
1: gidiyorum.
0: Sen mi git, Ahmet geliyorum. Ahmet geldi.
1: Ahmet benden önce gitti.
0: Ahmet evet, sildi tam mesajını yayınlayacağını. Ahmet senden önce gitti. Buyursun Ahmet Bey, ne diyorsunuz? Evet, açalım şöyle Ahmet.
2: Efendim ben şimdi mesela o siteye şortla girdim. Hı. Girince şortumu mu indirecekler yasak diye?
0: Hani nasıl engel oluyorlar vatandaşa değil mi? Ya ben orada oturan birisi olarak uyku sersemi ben bakkala şortla gidiyorum ya. Ne oluyor be, ekip böyle hemen çevremizi kollarımdan tutup belki şeye mi, karantinaya mı alıyorlar ya bizi? İşte demin de dediğim gibi yıllar ileri gittikçe biz geri gidiyoruz efendim. Oya ablamız da diyor ki o site sit alanı mıymış diyor efendim. Site değil vallahi, sitcom alanı gibi bir yer herhalde orası. Vallahi. İnanılır gibi değil ya. Tabii ki de yani millet açılıp saçılmasın falan yani. Bu da çok artık şey oldu, sıradanlaştı. Ama yani maşallah bu sıcakta da olacak şey değil yani. Hani ne oluyor yani, şorttan tahrik mi oluyoruz da? Enterası haftanın en ilginç haberini radyo makinesine aldık sevgili dinleyenler. İşte garip, bu zamana kadar görmediğimiz, duymadığımız şeyleri yaşıyoruz bu yıllarda. Hani bir de ceza, para cezası mı kesiliyor? Ne yapılıyor? Şortlar toplatılıyor mu? Nasıl bir şey oluyor yani? Yani o şey, cezayı merak ediyorum. Siz bir tahmin edebiliyor musunuz efendim?
1: Bir hafta kot pantolon giyme cezası var.
0: Bir hafta kot pantolon
1: sıcağın giyme. Altında.
0: Sıcağın altını. Güzel.
2: İrfan abi beni sen istediğin yere yerleştirebilirsin abi. Üniversite olmak zorunda değil abi.
0: Ethem'cim sana uygun bir yer bulamadık yerleştirecek. O yüzden sen açıkta kaldın kardeşim. Ek kontenjanı beklemen lazım. Canım benim.
1: Abi ablamız şey yazmış. İsim vermeyin ama demiş. Hı-hı. Aldığım en iyi şey demiş. Zengin koca. Şu an tatilden seni dinliyorum. O çalışıyor falan ya.
0: Güzel. Ona da bakacağız. Aldığınız, iyi ki almışım dediğiniz şey neler efendim? Buyursunlar.
2: Peki kapri oluyor mu İrfan? Biraz diz altı.
0: Vallahi şey belirtmemişler. Santim olarak vermemişler. Yani işte diz altı mı, diz üstü mü? Ben mesela hayatımda sevmiyorum diz altı şort giymeyi. Benimki genelde beş karış oluyor ya. Yani. Ben oraya gitsem yandık yani o zaman.

0: dinleyicimiz bulmuş. Dışarı şortla çıkan olursa Şam. Bakın Şam ne demek? Şortlulara acil müdahale ekibi. Şam ekibi hemen müdahale ediyormuş. Hüseyin Bey göndermiş. Cezası da bir ay boyunca kumaş pantolon giyme cezası. Evet, Ahmet bayağı formunda bugün. Ver bir.
1: İrfan, bu ilk defa karşılaştığımız bir şey değil yani. Ben yıllardır alışığım abi. Hmm. O yüzden bir siteye giremiyorsan VPN indireceksin. Bak nasıl giriyorsun çatır çatır. Öyle yasaktır, masaktır bilmiyorum İrfan. Ya taktik de vereyim yani arada, değil mi?
0: Güzel. Efendim, o siteye shortlu girilmiyorsa VPN indirin diyor. İstediğiniz siteye rahatlıkla girip çıkabilirsiniz. Sevgili Ahmet'e alev atalım, doğru söylüyor, bayağı formunda. Hatta emojilerimiz arasında başka şeyler varsa onu da yollayın çocuklar. Ahmet Bey'e yollayın emojileri bol bol çocuğum. Yollasana parayla mı çocuğum? Yolla.

0: İrfancığım Batmanlıyım. Bizim Batman'da site yok diyor. Nasıl site yok ya? Hani site yok derken herkes müstakil evde mi oturuyor? Toplu siteler yok mu orada? Nasıl olacak?
1: İrfan kesin o sitede şort yerine boxer'la dolaşmışlardır.
0: Büyük ihtimal.
1: Buralarda da çünkü şort yerine boxer'la denize giriyorlar. O yüzden bu böyle bir karar almışlar.
0: Evet ya. Yani. Boxer diyoruz, don diyoruz efendim. Şort diz kapağını kapatıyorsa sorun yoktur diyorlar efendim. Ya niye ayak bileklerimiz gözükünce bir şey olmuyor da diz kapağımız gözükünce mi oluyor?

0: Kenan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Buyursunlar efendim.
1: İrfan hoş geldin.
0: Hoş bulduk abiciğim.
1: Geçenlerde annem rahatsızdı, mesaj atmıştım. Herkes dua etmişti.
0: Evet.
1: Sen de dua etmiştin.
0: Evet.
1: Ama annem ne yazık ki göğüs kanseri oldu.
0: Oh.
1: Annemin tedavisi olacak. Sen ve dinleyicilerimiz dua edebilir mi annemin iyi olması için? Lütfen sizden rica ediyorum.
0: Geçmişler olsun efendim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur anneciğimiz. İrfan iyi oldu. Ben de oturduğum yerde erkeklere parmak arası terlik ve babet çorabı yasaklamayı düşünüyorum diyor. İşte emsal karar. Oturduğunuz yerde yönetimle işbirliği yapıp efendim yasaklar getirebilirsiniz. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın Yasaklar diye bir oyunu vardır efendim, bilir misiniz? Bunlar da güncel yasaklar. Yani o zamanlar deve kuşu kabare olsaydı güncellenirdi. İşte siteye girme yasağı, VPN'le mi girilir efendim, short yasağı bilmem ne. Bıraktı demiş ki vallahi öyle bir şey yok ki, hiçbir yönetim böyle bir karar veremez. Versinler mahkemeye, anında haklarını alırlar, iptal olur demiş. Tüzük'te işte bu siteler kanununda falan böyle bir şey var mı Burak'cığım? Demek ki biliyorsun ki konuşuyorsun yani. Değil mi? Aman uyarıyor Serdal. Niye? Buraya seni niye yolladı radyo çocuğum? Ha, niye yolladı? Ha, günlük o yömyeni keseceğim.
2: Abi yömyemiz Deniz'de. Denize de götürmüyorum bir haftadır.
0: Yömye Deniz'miş ya. Sen git bir denize atlar mısın? Yoksa ben atacağım seni denize. Reklam, reklamlardan sonra efendim. İyi ki almışım dediğiniz şeylere bakacağız. Kararlar olabilir, aldığınız kararlar. Bir eşya olabilir. İnsan olabilir efendim. Reklamlardan sonra geliyoruz.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoba Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. Radyo T.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: İştenlikle çalışıyoruz. Tamam, hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Özleyenler, değilirenler, kurbanikler, WhatsApp'ımdaki kurbaniklerim. Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugün iyi ki almışım dedikleriniz bizimle. Şöyle kısaca bakalım. Evet İrfan, bazı kararları iyi ki almışım. Bazı yollardan iyi ki dönmüşüm diyor. Vallahi hanımefendi, bugün bir haber vardı. Gerçi bugünkü haberler çok saygısız, terbiyesiz. Çok acayip. Esenyurt'ta bir şahıs boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde hakaretler yağdırıyor. Ya çocukların önünde söylenmeyecek şeyler söylüyor. Ya tabii yargılamamak lazım. Ne yaşadılar bilmiyoruz. Adam ne yaşadı, kadın ne yaşadı, nasıl bir mobbing uyguladılar birbirlerine, nasıl baskılar yaptılar, nasıl zulmettiler. Ama çocukların önünde olacak şey değil. Yazık, iki çocuğa yazık. Siz de görmüşsünüzdür, gündemde, her yerde var. Instagram'ı açıyorsun, bu çıkıyor, orayı açıyorsun, bu çıkıyor. Ne olmuş bilmiyoruz. Kadın mı aldatmış, adam mı manyakmış yani... Aşağılık bir durum, hatta Zülüf'ün dediği gibi fenalık bir durum ya. Evet. Ama çocuklara dikkat edin videoda. Çocuklar oyunla oynuyor. O kadar alışmışlar ki çocuk. Bir telefonla oyun oynuyorlar çocuklar. Ama bu babaya da anneye de bu çocukların önünde bu rezilliği yaptıkları için. Yuh diyorum ya.

0: İrfan'ım iyice almışım diyemiyorum. Moralim bozuk. 500 gram almışım. Kız dedim 500 gram ne almış? Vallahi yaz aylarında o şeker tabii. Karpuzda şeker, kavunda şeker. Başka ne de şeker var çocuğum?
1: Baklavada abi ya.
0: Baklavada zaten şeker var. Başka yediklerimiz ne var?
1: Kavun.
0: Kavunda. Onu saydım zaten. Onu benim saydığımı sayma. Başka neler var? Şu karpuz der bu. Ya suda bile şeker var sanki. Diyor ya su içsem yarıyor. Efendim buyursunlar, Antalya'dan Yılmaz göndermiş efendim, buyursunlar.
2: Mutlu olduğum şey Haşim'in övgüsü.
0: Haşim artık İstanbul'a gitme zamanı gelmiş. Onun stajı bitti artık. Onu. Hemen bakalım bu neymiş? Şu bizi at çiftliğine davet eden, at çiftliğiyle kişlemeye davet eden dinleyicim. Ender Bey ne diyor?
3: Yani İlhan ben boşuna almışım. Çünkü aldım pişman oldum. Her hafta sonu kişnemeye gidiyor. Yapacak bir şey yok.
0: Efendim Ender Bey'in eşi isyan ediyor. Boşuna almışım bunu diyor. At çiftliğine kişnemeye gidiyor her hafta diyor. Değil mi öyle diyor?
3: Yani İlhan ben boşuna almışım. Çünkü aldım pişman oldum. Her hafta sonu kişnemeye gidiyor. Yapacak bir şey yok.
0: Yani evlenmeden önce kişnemiyor muydu adam? Hanımlar bakın alacağınız kocanıza evlenmeden önce bakın. Kişniyor mu? Ondan sonra uluyor mu? Ne yapıyor? Erkeğin miyavlayanı makbul biliyorsunuz. Vallahi kişneyen erkek durmaz. Yani o odalara sığmaz ona. Ona çiftlik falan lazım yani o... Tabii çiftlik olduğu zaman sizin hayatınızda babasının çiftliği gibi kullanır sizin hayatınızı da. Böyle. O yüzden böyle kuş gibi ciklesin, kedi gibi miyavlasın ondan. Yani ufak ufak uğulayabilir. Bakayım deliler. Kimse elinize su dökemezler diyor. Sağ ol Zafer'cim çok teşekkürler canım benim. Bu Zafer de bizim biliyorsun yani. Evet bizim Zafer.
4: İrfan abi şu evini satıp altın alan adama ne oldu ya? Karda mı zararda mı? Aklım deli gibi onda kaldı ya.
0: Bütün Türkiye o adamı merak ediyor. Evini satıp altına yatıran. Altın ne oldu çocuklar? Hiçbir şeyden haberiniz yok.
1: Bugün yine düşmeye başladı. Abi bana da soruyorsun ben öğrenci adamım. Altın ne iş mi olur benim? Bana ne
0: soruyorsun? Hayatında altın yüzü görmemiş bu çocuk. Var mı böyle bir şey? İki sene içinde İrfan'cım diyor. İki sene içinde hayatıma o kadar güzel insanlar almışım ki. İyi ki almışım. İyi ki almışım demiş. Yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attığım içime cak diye diyesim var. Katlanıyoruz herkes gibi malum. Evet. Hemen bakalım. Hanımlar bana... Ama hem kel hem fodu takımını hak diye yiyesim var. Kız bu kremi 2 kilo mu aldın sen? Ne oldu? Şeyle mi aldın? Tenekeyle mi aldın sen?

0: Ben ama hanımların bazı böyle krem alıyorlar, iyi ki almışım diyorlar falan. Ondan sonra mesela Mira bir ara bir krem almıştı. Ondan sonra o süpermiş, sürdü sonra bir alerji oldu. Büyük heveslerle aldı falan. O yüzden nazar değmesin efendim. Aldığınız kremleri sürün kreminizi. Sürün.
1: Alo ŞGİ, alo şortla gezenler ihbar hattında kursun. Ondan sonracığıma bütün şortla gezenleri site yönetimi siteden atsın, olur mu böyle şey ya? Yani şortla da gezemeyecekse millet, bilmiyorum yani. Hele bir de kendi alanlarında, kendi sitelerinde, bilmiyorum yani bu sıcakta anlayabilmiş değilim. Bu arada abi iyi ki almışım dediğim şey, radyo dinleme kültürü ailemden. Radyo ve mikrofon aşkı.
0: Ya canım Zeyno. Nizam Bey erkek adam cıbıldak dolaşmaz İrfan diyor. Tabii yani cıbıldak dolaşan erkeklerin ruhunda sıkıntı var arkadaş. Yahu sevgili canım dinleyici, ben sahneye bile şortla çıktım yıllarca ya. Vallahi. Sonra çok tepki, aman pantolon giy, çocuğum üşütürsün. Kışın bile şortla çıkıyordum. Annemin baskısından dolayı artık sahneye şortla çıkmıyorum. Takım elbiseyle çıkıyorum ha.

0: ya. Bakalım Burak Özer. Burak'cığım yetişemedim, kusura bakma ona. Hemen bir şey yaparsan, bir revize verirsen lütfen.
1: Hiç öyle bir şey yok, biliyor musun ya? Ben alırım gider, fiyatı düşer yani. İnan ben alırım, fiyatı düşer. Böyle sinir krizi falan geçiririm.
0: İyi ki almışım dediği bir şey yok diyor. Genelde bu hani siteler var ya, bazı siteler. İşte son işte diyor ki 3 ayın en ucuzu. Sen alıyorsun, senden sonra yine düşüyor falan. Yok, kampanya yapıyorlar mesela, işte indirdik diyor. Sen alıyorsun, bir daha indiriyorlar. Efendim, bugünün konusu iyi ki almışım dedikleriniz. Ay kocamı iyi ki almışım İrfan diyor. O olmasa kimse, kime sarardım be canım kocam diyor. Kocasına da rulo kağıt muamelesi yapıyor efendim. Kimi sarardım diyor, kimi sarardım diyor. İrfan diyor, ev hanımları diyor, hanımlar diyor evlenmeden önce eş adaylarını bir hayvanat bahçesine mi götürseler diyor. Hangisiyle acaba iletişim kuruyor, kişniyor mu adam? Murat Duman göndermiş. Güzel fikir. Gerçekten güzel fikir. Şimdi saat başı haberlerimiz var. İstanbul Merkez Stüdyomuza, haber merkezimize gideceğiz. Haberlerimizi dinleyeceğiz ve haberlerin ardından 0549 204 0104'e iyi ki almışım dediğiniz şeylerle devam edeceğiz efendim. Bir düşünün bakalım, bir karar olabilir, bir obje olabilir, bir alet, bir makina, bir insan, iyi ki almışım dediğin şey nedir? Haberler sonra geliyor.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99 doluluk oranına ulaşıldı. Yalova'da bir kişi sanal medya canlı yayınında kızları apaçık şekilde gazinolarda çalışmaya davet etti. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.
4: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İzmir az bulutlu 33. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu 34. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olacak. Olarak ölçülüyor.
5: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Burası Radyo D. Seyyar stüdyomuz Bodrum'da sevgili dinleyenler. İkinci saatimize geldik. Sizler de tekrar...

0: bir minik Fenerbahçe taraftarı kardeşimiz vardı. Ve Gençler Birliği taraftarı bir tane şahıs çocuğun illa formasını çıkarması veyahut da dışarı çıkmasını istedi, biliyorsunuz. Neydi adı, Şenel Akdemir mi bu beyefendinin adı? Herkes bilsin bu ismi yani. Zorla işte forması çıkartılan miniyi güven altına alan bir polisimiz var. Kucağına aldı, gördünüz. Çocuk korktu falan. Şimdi bugün gördüm her yerde Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran o şahıs konuşmuş. Ya konuşmuyor ama tatava yapıyor bocuna yani. Artık o da hani ceza almasın, stada falan sokmazlar diye korkuyor herhalde. Vallahi hangi takımda olursanız olun yapılan şey çirkin, dangozca bir hareket yani. Bu merak ettim, ne diyor, ne tatava yapıyor, bir açsanıza çocuklar onu. Ha, şunu bir ne diyor, ver bakayım, ne söylüyor oradan.
1: Ben 35 senedir bu tribündeyim.
0: Evet.
1: 35 seneden bahsediyorum. O çocuk, yani çocuk olunca, evlat olunca her şey değişir.
0: Ha, o çocuk şimdi çocuk olduğunu farkına vardın sen. Ya o tribündeyken çocuk değil miydi o yani? Şimdi mi çocuk oldu?
1: O insanların çocuğu. Hı. Biz hepimiz birbirimize emanet değil miyiz? Benim çocuğum da benim de evladım anlamına gelmez mi? Okulun mu? Kimi yerlerde yazmışlar. İşte çocuğa vurdu, çocuğun üzerinden formayı çıkarttı. Çocuğu sahaya götürdü falan. Var mı böyle bir şey? Orada sağ olsun.
0: Var böyle bir şey. Yapmışsın işte yani. Tamam, belki şiddet göstermemiş ama o hırsı, çocuğu oradan çıkarttırma hırsın neydi senin yani?
1: Komiser yardımcısı arkadaşımız çocuğu aldı, çok güzel bir öngörüyle, nezaketle orada bir gerginliği engellemek adına. Ben zaten orada tansiyon...
0: O nezaketi polis gösterdi ama sen değil. Her şeyi de üstüne alma yani orada.
1: Tribünde hezeyan oluşmuş durumda. Bana tribünde Fenerbahçeliler olduğu söylendi. Ben de babayla oğlu gördüm. Babaya söyledim, tek şey var benim. Ya da dışarı çıkalım ya da formayı çıkaralım.
0: Ay, ne kadar sakin söylüyor bunları şu an. Bu görüntülerde biz ne izledik tüm Türkiye olarak? Ha, ne gördük yani? Bence bu adamı bundan sonra herhalde maçlara almazlar diye düşünüyorum. Ya utanmazlık böyle bir şey ya. Bakın polisimiz ne açıklama yapmış, bir bakalım ne diyor.
2: Arkadan küçük bir çocuğa doğru yönelerek eli kol işaretleriyle onu hedef gösterdiğini gördüm.
0: Değil mi?
2: Arkamı döndüğümde de küçük bir çocuğun üstünde Fenerbahçe forması olduğunu gördüm. Tepkinin buna olabileceğini düşündüm. Yönelim, hareket bu tarafa doğru olunca da biraz bekledim iyice emin olabilmek için. Ama belli bir noktadan sonra da babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim.
0: Evet, ne güzel.
2: Korkma işte. Kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
0: Ne güzel.
2: Çocuğu kendisinden aldım. Ama mecbur tribünlerde tepki gösteren kişilerin önünden geçmek zorundaydık. Bence işin zor kısmı da burasıydı. Çünkü düşmanın...
0: Ya polisimizden Allah razı olsun. Ya. Vallahi helal olsun. Yani o baba ve çocuk tek başlarına o kalabalıktan gerçekten hani çıkamazlardı. Polisimize helal olsun. Ve o taraftara da yazıklar olsun ki. Ya sen çocuktan forma çıkarmak nedir? Çocuk yani ne oluyor babasıyla orada? Bakın bu işin takımı makamı yok. O subab diğer başka takımlarında taraftarının evladının başına gelebilirdi böyle bir şey. Şimdi çevir kazı yanmasın, ömür boyu giremesin stadlara yani. Vallahi.

0: Hani daha geçenlerde biliyorsunuz bir Adanalı lahmacuncu vardı, konuştuk. Hani çocuğa lahmacun verirken neler söyledi, sonra o tezgah yıkıldı falan. Kamuoyu oluşursa o kombine de iptal olur, hiçbir maça da giremez. Bilmiyorum diğer takımlılar ne düşünüyorlar. Mesela böyle bir bebiş, küçük bir evlat oraya gelse, o daha orada kendini mutlu hissetsin diye bir şirinlik yapmalısın. Yani çocuk kendini orada rahat hissetsin ya. Büyüdüğü zaman bu çocuk şimdi bu takıma düşman olarak büyümeyecek mi yani? Her yerde böyleyiz. Maalesef kendimize böyle sıkıntılar yetiştirmeyi istiyoruz yani. Maalesef. Sonra da kılıf uydurmuş, açıklama yapıyor. Yok ben öyle davranmadım da şöyle yaptım da. Görüntülerde öyle bir şey, çıldırmış, saçını topluyor, bilmem ne yapıyor. O stres nedir, o gerginlik nedir ya? Bir de milleti galyana getirmeye çalışıyormuş gibi ya. Ne kadar tehlikeli hareketler bunlar. Hani orada çünkü kaç yüzlerce insan var ya. Çocuğun yanında ne yapmaya çalışıyorsun ya? Çocuğun minicik kalbini kırmışsın. Git önünde eğil, özür dile. Veya mezdeke aç, oyna yani. Pekala. Gürkan'cığım hoş geldin canım, buyursunlar.
1: Abi bir de bizim, ben değil de bir tane yeğen var benim, o alınmış.
0: Evet.
1: Bana diyor ki geçen gün söylediklerine çok alındım diyor.
0: Alındım diyor.
1: Benim iyi olmuş azıcık alın. Komodo ejderi gibi oldu. Telefona bakmaktan boynuna buldu kızalım. Evrim geçirdi be gözümün önünde. Ne yapacağım ya bu çocukla şimdi, azıcık alın da insana mı izle be.
0: Ne olmuş çocuğa ya?
2: Ya abinin ben konuşmasına bayıldım. Çok iyi değil miydi? Vallahi ne oldu? Çok iyi.
0: Anlattığı şey güzel olmasa da konuşması güzel diyor ya. Vallahi. Evet hanımlar, iyi ki almışım. Biterse her seferinde tekrar alırım dediğiniz şey nedir? Nedir? Asil abimiz diyor ki alım gücümüz gittikçe azaldığından her alabildiğim şeye iyi ki aldım diyorum diyorlar. Bak. Ay bunu da hiç almış. Ay iyi ki almış. Ay iyi ki. Öpün onları, aldığınız şeyleri. Öpün onları sevgili dinleyenler. Konumuz iyi ki almış. Bir iki tane daha mesaj okuyayım, sonra reklama gideceğiz. Efendim bir fotoğraf geldi. İrfan durduk yere şimdi beni neden yoruyorsun? 60 TL'ydi bunları aldığımda. Yanlışlıkla sütünü almamışım diyor. Ne bu? Kahve galiba, sütlü kahve. Onu söylüyorum.

Mesela şöyle yapayım bir soruyu sevdiğin diyene yani mesela. Bunu 1000 liraya almıştım. İyi ki almışım İrfan. Şimdi şu kadar olmuş dediğiniz. Evet, şunu 2500 liraya almıştım. Şimdi olmuş 25 bin lira dediğiniz şey nedir? 0549 204 0104'e yollayın. Geliyorum reklamlardan sonra buradayım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo de. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj Shop'a expertise.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Shop'a expertise.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı İrfan

0549-204-104'te buluşuyoruz. Konumuz iyi ki almışım. Bazı dinleyicilerimiz İrfan oturduğumuz bu evi iyi ki almışım. Daha da alamam diyor. Doğru söylüyor. Ne oldu ev fiyatları ya? Ben de vallahi geçen sene nereden aldım diyordum. Burada bu tadilat krizleri, dolandırılmalar falan. Bu sene komşumuz Yasemin Hanım bayağı bir galiba Merkez Bankası'ndan emekli Yasemin Hanım. Onunla tanışana dek valla kendisinin her günde bir yeni şeylerini, meziyetlerini, özelliklerini öğreniyorum. Şey atmış bana Yasemin Hanım'ın Türk sanat müziği eseri söylüyor ve konserinin videosu var bende. Bak iyi ki almışım diyorum şimdi. Bak burayı iyi ki almış. Çünkü tam böyle emekliliğimde karşılıklı Türk sanat müziği tokuşturacağız. Vallahi bir Yasemin Hanım'ı dinleyebilir miyiz? Ne söylüyor bir bakalım. Evet, sahneye çıkıyor Yasemin Hanım. İlerletelim videoyu şöyle, sesine bakalım.

Vai, vai. Bak, şu güzelliğe bak.

Yasemin ablacığım, yarın seni Fatih Uslu konuk alsın radyoya, yemin ederim. Çok güzel ya. Bayıldım.

0: Neyse fazla yayınlamayalım da Yasemin Hanım'a albüm teklifleri falan gelir. Şimdi valla komşu momşu yüzümüze bakmaz sonra yani. Valla. İşte ev alma komşu al. Ki almışım sevgili dinleyenler, günün konusu. Dinleyiciler de yazıyor efendim. Ev alma komşu al. Ben de rahmetli Nuri Şeneyli hocadan ut dersi, nazariyat dersi almıştım. İyi ki almışım diyor Oya Hanım. Nazariyat evet konservatuarda verilir. Galiba o repertuar değil mi? Repertuar dersi o. Öyle miydi Oya Hanım? Siz yazın bize. Bu arada Çorum Spor'un başkanı Savaş Balçık, forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendiğini açıklamış. Helal olsun. Değil mi? Vallahi bu çocuğumuz bütün Fenerbahçe maçlarına da ücretsiz girsin. Durum böyle sevgili dinleyenler. Dinleyicilerimiz yollamışlar. Özkan'ım hoş geldin canım.
1: Ben de iyi ki almışım ya, insanlık terbiyesi almışım iyi ki. Yani ben de zamanında maça gidiyordum, artık bayağıdır gitmiyorum ama iyi ki yani insana, insanca, insan gibi davranmayı öğrenmişiz. Yani çoluk çocuk, kadın kız hiçbir şey fark etmez. Öncelikle herkes insan, anlayana bu yani bu fanatiklik falan. Bence hepsi bir yana, önce insan olmak lazım.
0: Önce insan olmak lazım. Faydasız nasihatler. Ne güzel söylemiş Özkan.

Bak diyor ki hanımefendi, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirini sevmeseler de ben çok görüyorum Fenerliler mizah amaçlı Fener forması giyip Galatasaray bayrağı sallıyorlar. Önemli olan insan olabilmekte. Maalesef o görüntü çok çirkindi diyor. Bir kez daha başkası adına utandık demiş. Başkası adına çok utanıyoruz. Şimdi bakın, bir haber dili diye bir şey vardır ya. Hani doğru haber dili, yanlış haber dili. Bazı düğünlerde artık yani hani işin şeyi çıktı artık, biliyorsun botu çıktı yani. Hani düğünlerde özellikle işte damada biliyorsunuz yıllardır bir şeyler takılıyor işte arkadaşları tarafından. Şöyle bir haber dili gündemde efendim. Kendini komik zanneden bir grup gerizekalı arkadaşlarının düğününde damada tasma, temizlik ve yemek malzemeleri taktı diyor efendim. İşte doğru haber dili bu deniliyor efendim. Hani böyle olayları böyle haberleştirmek lazım diyorlar. Artık bundan anlıyorlar. Haber merkezimizde dinlediniz. Semin galiba aktardı. Veyahut da İnci Bakraç. TikTok'ta bir çağrıda bulunuyor bir tane dangoz. Genç kızlara bir teklifte bulunuyor, bir çağrıda bulunuyor. Gelin diyor, mekanımızda çalışın falan diyor. Şimdi bu adamı nasıl haberleştireceksin? O yüzden mesela İnci veyahut da Semi nasıl sakin sunabildiler yani? İçinden neler söylemek geliyor değil mi insanı? Bazılarımız eğer ki iyi ki aile terbiyesi, insanlık dersi almışım diyorsanız size helal olsun. Size helal olsun. Yani bu düğünlerde falan yok işte temizlik malzemesi boynuna asmışlar, tasma takmışlar damada falan. Kendinize bunu yaptırmayın ya. Bunu yaptırmayın. Yani... Yani böyle arkadaşlarınız falan varsa da düğüne de çağırmayın, düğün de yapmayın yani.

0: Vallahi genç kızlarımızı da Rabbim korusun. Böyle bir erkeğe aşık olup evlenirlerse yandı. Hani böyle arkadaşları olan birisine yandınız efendim. Bu utanç sizi de bulur. Diyor ki Gurbet Hanım, iyi ki radyo çalar almışım. İrfan yoksa seni hiç tanımayacaktım demiş. Hemen kalbimizi bırakalım. Hatta başka emojiler de yollayayım ben sana. Gurbetçim şöyle bir WhatsApp'ın şenlensin.
1: Bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Bu adam aynı zamanda bir videosunu görüyorum. Yaşam koçluğu mu yapıyor? Medyumluk mu yapıyor?
0: Ne?
1: Böyle de bir şeyleri var ha. Dikkat edin.
0: Görmedim ben.
1: Bir medyum memiş havası da yok değil zaten.
0: Kimde medyum memiş havası? O TikTok'tan kim? Hangisi? Bir daha söyle bakayım.
2: Çocuğun formasını çıkarmaya çalışan adam var ya o.
0: Öyle mi?
2: Hesabını da kapatmış sonra.
0: Ne yapıyormuş bu?
2: Yaşam Koçlu adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir sayfası vardı Instagram'da.
0: Koça baksan yani.
2: Böyle koç mu?
0: Böyle koç mu olur harbi?
2: Olsa olsa davar olur.
0: Ya sen yine de öyle deme de yani. Hani abi yaşam koçu derken adam nasıl yaşayacağını ya nerede nasıl yaşayacağını bilmiyor yani. Hani Reha Muttan'ın bir lafı vardı ya, iyi geceler Türkiye, nerede nasıl yaşatılıyorsanız diye. Nerede nasıl yaşayacağını bilmiyor ya. Böyle kapatırsın, böyle topuklarsın yaşam koçu. Koçum benim ben. Evet, nota, usul dersi, akort ve benzeri dersler vardı nazariyatın içinde diyor. Doğru. Gurbet Hanım da bana emojiler yolluyor, fışkırtıyor o orada. Nokta nokta nokta arabayı iyi ki almışım ama oyuncağını diyor.
3: Selam canım.
0: Selam canım.
3: Naber, nasılsın?
0: İyiyim canım, canım tutuyorum. Bu kadar mı kuyç? Bir abimiz de İrfan diyor, ne demiş? 560 liraya almıştım bunu, cırcırlı diyor, iyi ki almışım. Ne cırcırlı bu ya? Cırcırlı ne oluyor bu cırcırlı?
2: Abi tornavidanın ucu durmadan değişiyor. Her türlü var baksana, kaç tane var ucu.
0: Ha, fotoğrafını atmış.
2: 50 tane uç var orada.
0: Buna cırcırlı mı diyorlar?
2: Aynen, onlar kendi dilli ustalar öyle.
0: Hem de cırcırlı. Cırcırlım bozulsun seni. Valla. Biri de bir mağaza var biliyorsunuz, ev aletleri satıyor. Oradan sarımsak ezici. Bu zamana kadar aldığım en iyi şey demiş, onu yollamış. Hiç bozulmuyor, çelik. O firmanın gerçekten bütün ürünleri ömürlük ömürlük. Vallahi orada da gidiyorsun mağazadan da şey yiyorsun ya, İsviçre köftesi yiyorsun orada. O köfteleri de ömürlük. 10 sene önce difrize atmışız, hala bozulmamış. Yani, difrizde bozulmuyor zaten.
2: Abi sen kesin kullanmışsındır ya. Benim aldığım en iyi şey bu robot süpürge vardı ya.
0: Robot süpürge?
2: Aynen, yerde böyle kendi kendine temizliyor.
0: Yasaklandı çocuğum o robot süpürge.
2: Bizimki de bozuldu zaten de. Aldığım o zaman en iyi şey oydu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu robot süpürgeler yasaklandı efendim. Evi gözetliyorlar onlar sayesinde. Ne oldu belli değil. İçinde ne var kamerayı koymuşlar. Alttan bizi dikizliyorlar.
2: Belki benim dizim çıktı. Haberim yok.
0: Senin dizin mi çıktı?
2: Haberim yok.
0: Dizin mi var senin? Bakayım. Aa, dizi varmış çocuğun ya. Val. Kaç bu? Daha 20 mi bu? Ya dün dinleyici daha 17 dizisinin setindeniz. İşte yönetmen Emre Kabakuşak geldi, konuşuyoruz. Dinleyicimiz mesaj atmış. Yönetmene sorar mısın? Dizi devam ederse seneye de daha 18 mi olacak adı diye. Ey Allah. İrfan, 8 bin liraya almadığım televizyon şimdi 55 bin lira. Ya yu sana. Valla aldın hani bir şeyi. Hep derler ya, bekle işte fiyatı, evlerde diyorlar mesela. Bekle fiyatı düşer diyorsun. Hiç Türkiye'de düşen bir şey görmedim. Yani daha çok memlekette yükseliyor. Çıkıyor. Daha düşeni gör. Düşen varsa gelsin söylesin bana. Bu ya öyle 500, 1 milyon düşer. Onlar bir şey değil ki. Onlar. Onlar zaten bu enflasyonda ezilen, yamulan, büzüşen şeyler. Büzüşüyor efendim o fiyatlar zaten yani. Efendim reklamlardan sonra iyi ki almışım dediklerimize devam edeceğiz. Ve memlekette ne oluyorsa acayiplik alıyoruz, makinaya koyuyoruz efendim. İçimiz rahatlıyor, bu yamuk şeylerin üstüne basıyoruz, düzeltiyoruz. Onların üstüne. Reklam.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Topkapı Avcılar, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Yatağında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Radyo D.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: coşturup oynuyoruz. Az daha biraz önce ben kafayı oynatıyordum. Şimdi burada benim kulaklıklarım, mikrofonum. Su içiyordum. Az daha mikrofonum suya giriyor. Çıldırdım yani. Elektrik çarpar çocuğum. Aman. Unuttum tabii. Headset efendim, hem ağzımıza mikrofon, kulağımıza kulaklık, bir set halinde kafamızda. Aman aman diyelim. Hani neydi Zülüf, ne diyordu? Bir anda fenalık oldum. Fenalık mıydı? Fenalıktı değil mi ya? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi?
1: Evet abi. Evet, az daha fenalık oluyordun gerçekten.
0: Fenalık geçiriyordum ağzını. Efendim hoş geldiniz. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün iyi ki almışım dediklerimizi konuşuyoruz ve memleketteki yamuk yumuk haberlere bakıyoruz. Evet. Çok yamukluk var. Nasıl düzelecek bilmiyoruz. O yamukluklardan bir tanesi daha, bir haber sevgili dinleyenler. Bahar Candan adında bir kızcağız babasının kendisine gönderdiği mesajları paylaşmış efendim. Bakın, babası gerçekten de durum tespiti yapmış resmen. Yan.

0: seyirciler var.
1: Vay anasını sayın seyirciler. Bakın babası kızına demiş ki engelli gibi davranmaya son verin lütfen demiş. Artık adam yani bam teline basılmış. Diyor ki kendisi profesör doktormuş bu arada Bahar Candan'ın babası. Diyor ki kartı da kaybetme artık. Zihinsel engelli gibi davranma lütfen. Buna bir son ver. Bundan sonra öyle söndürtme kendine. Müdürüne mesaj at demiş falan. Babası doktor olduğu için teşhisi koymuş galiba. Yani. Çok iyi anlıyorum babayı. Vallahi.

0: dinleyiciler var.
1: Zihinsel engelli gibi davranma diyor efendim. Başka bir şey yani o. Buradaki engel başka, ben size söyleyeyim. Allah yardımcısı olsun, bu profesörsün ama kızın gerçekten de bazı şeylerde yani gündemden bildiğimiz kadar tabii tanımıyorum. Ne acı bir şey yani, bir babanın kızından utanması. Ama böyle zeki, okumuş insanların da hiç mi bir şey almamış aileden yani? Çok merak ediyorum. Neyse, kınamıyoruz efendim. O yüzden Allah şifa versin diyoruz. Böyle de bir yamuk gündem var sevgili dinleyenler. Evlatlarımız hepimiz için bir imtihan gibi bir şey oluyor genelde. O yüzden doğru yetiştirmek çok önemli, çok kıymetli. Tabii okumuş adam hani zihinsel engelli demiş. Yani şey diyememiş kızına, anladınız siz. Diyememiş. Asil abimiz diyor ki İrfan, rakip takım Yunan takımı olsa da formasını giyen çocuğa güler geçerim. Bu nasıl bir ruh halidir demiş. Hemen bakalım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz canlar.
2: İrfan'ım.
1: Selam.
2: Altın düştü be. Hiçbir şey düşmez diyenler utansın.
1: Eyvah eyvah.
2: Bu ülkede altının değerini kaybettirenler utansın. Altın neden yükselmiyor? Böyle deyince de sanki altınım varmış gibi konuştum ama. Hı hı. Ağlayanlar var ya, altınım değer kaybetti diye.
1: Evet, maalesef.
2: Allah onlara da yardım etsin, bize de.
1: Amin. Amin efendim. Amin.
2: Yayınlar.

İrfancığım biliyor musun, o baba en küçük kızını sırf bunlar gibi olmasın diye aynı şehirde okulun yurduna vermiş. Hafta sonları gidiyor ailesinin yanına sırf ablasından uzak olsun diye demiş. Bilmiyordum bunu, sizden öğrendim.

Efendim trafikten, bagajdan bir fotoğraf geldi sevgili dinleyenler. Günün konusu iyi ki almışım. İrfancığım iyi ki almışım diyor. Lastik şişirme pompası sevgili dinleyenler. Hani üstünde ayrıca aküt takviye cihazı da var. Ya bu o kadar şey ki geçenlerde lazım oldu bize. Bunu ben de istiyorum. Bunu ben de iyi ki almışım demek istiyorum buna. Gerçekten. İyi ki almışım Radyo D'den, Kral İrfan'dan, Müskebi No 1 Ayta Sözeri hediyemi iyi ki almışım. Ne eğlendik, ne güzel bir geceydi. Teşekkürler demiş Bodrum'dan Doğukan. Evet, sizi yollamıştık değil mi? Fotoğrafınızı da gördüm Instagram'da. Bu arada Instagram'dan Özlem'in kızı galiba, benim kızım da çok da istemese de mecburen Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümüne girdi diyor. Çok da istemese de demiş bak. Ben mutluyum, kendisi o kadar değil ama fakat geçen sene ortada kalmıştı. Bu sene en azından bir bölüme girebilir.

0: senden link istiyorlar. Abi o arkadaş kafayı tam olarak nasıl çarpmış, link var mı diyor. Senden mi bahsediyor?
1: Benden değildir abi.
0: Yusuf Bey de mümkünse beni yatağa yatırın, çok ihtiyacım var diyor. Yan gelip yatan, el ense yapan, en çok dinlenen programımız efendim. Gelin sizi de yatıralım. Gelin, gelin, gelin.
2: İrfan iyi yayınlar.
0: Sağ olun.
2: Geçeden yazmıştım, hatırlarsın, arabayı satıp altına aldım demiştim.
0: Evet.
2: Uzmanlara göre seneye aynı arabadan 3-4 tane almam gerekiyor, bakalım.
0: Abi bu uzmanlara niye bu kadar biz kapıldık? Yok işte ilişki uzmanı, yok bilmem ne yaşam koçu, yok işte yatırım uzmanı. Bakın bu uzmanlar bizi 2.80 yatırdılar, görüyorsunuz değil mi? Vallahi. Yok işte altından sorumlu bilmem ne memiş ondan sonra. Bu vatandaş o zaman yani... Gerçekten de kayısıyı yemiş yani o zaman. Bak altın düştü, herkesin kafa karışık, mutsuz. Niye biz bu uzmanlara güveniyor? Eskiden uzman mı vardı ya hayatımızda? Yani bizim kafamız ermiyor mu bazı şeylere? Her şeyin uzmanı, ilişki uzmanı, başka neyin uzmanı var çocuklar?
1: Her şeyin var. Aklına ne gelirse var.
0: Aklıma ne gelirse varmış valla. Aklıma ne gelirse uzmanı mesela. O da var. Aklımıza ne gelmeli uzmanı yani. Bizim yerimize sosyal medya falan, oradan aklımıza getiriyorlar. Aklıma ne gelse uzmanı. Abi evladın kızı erkeği olmaz. Evladın hayırlısı olur demiş. Doğru söylüyorsun ya. Özkan'ım, canım Özkan'ım.
3: Ama o yaşam koçunun galiba bonizleri botuna kıçına kaçtı herhalde ya. Yapacak bir şey yok artık. Hatta yaşam koçu değil de yaşam kotu olur anca.
0: Yaşam kotu.
3: Yani çünkü de bir tek insanları tanıyorsun işte alışveriş yaparken. Çok yakın, çok sevdiğin insanlar. Sen onlarla bir alışverişe girdiğinde onların sadece karakterleri düşüyor. Bir de maskeleri düşüyor. Başka bir şey düşmüyor.
0: Ya. Evet, konumuz iyi ki almışım. Şimdi bir şarkı çalacağım. Bak hatırlayacaksınız bu şarkıyı. Nikah masasında iyi ki almışım. Ya işte. Şimdi size bir sorum var ama Filiz'i dinleyeyim ilk önce, ondan sonra.
4: İrfan'cığım 14 yıl önce bu ev alırken çok zorlanmıştık biz. Ama şu anki şartlara bakıyorum da. İyi ki almışım ya vallahi.
0: Değil mi?
4: Şu an baktığımda aldığım her şeyi iyi ki almışım diyorum. Çünkü artık hiçbir şey alınmıyor.
0: Çok zor. Vallahi. Şimdiki nesil mesela çok zorlanacak. Ev almada, eş almada. Ve... Şimdi Ümit Besen, sevgili dinleyenler, acaba sizce kimin nikah masasına yetişememiş Ya gündemde Ümit abi var. Nikahına beni çağırsaydı. Ümit abi çağırsalar da birinin nikahına gidememiş. Sizce kimin nikah? Şimdi haberlere gidiyorum. Kısa bir ara. Üçüncü saatimizde buluşacağız. Bakalım kim tahmin edecek. Bakmayın efendim sosyal medya haberi. Google'lamayın. Google hazretlerine sormayın onu. Sizce çağırsalar da Ümit Besen kimin nikahına gidememiştir? Haberler, reklamlar, sonra geliyoruz. 0549-204-0104'te buluşacağız.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
6: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99 doluluk oranına ulaşıldı. Yalova'da bir kişi sanal medya canlı yayınında kızları apaçık şekilde gazinolarda çalışmaya davet etti. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.
7: Radyo'da hava durumu.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30. İzmir az bulutlu 33. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu 34. Samsun parçalı, yer yer çok bulutlu 29. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olacak. Olarak ölçülüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
9: Dub Plus.
5: Radyo'da radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
9: Dub Plus.
5: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
9: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank. Daima seninle.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Üçüncü saatimize sevgili dinleyenler, Serdal'ın... Serdal'ı biraz heyecanlandırayım, dur. Vallahi az önce öyle bir şey söyledi ki biz heyecandan öldük. Ya bunu nasıl acaba dinleyicilerle paylaşırım diye. Söyleyemeyiz değil mi onu? Zor.
1: Ben söyleyemem ama.
0: Yok, ben... Yani Türk halkı yani bu güzel habere daha hazırlıklı değil. Gerçekten çok güzel bir haber aldık az önce. Sevgili dinleyenler, sağ olsun Serdal'ımız, iyi ki var. Güzel haberler veriyor. Acaba Serdal ne dedi değil mi yani? Yayından sonra Instagram'a paylaşacağım bunu. Story atacağım. Efendim, üçüncü saatimize girdik. Yok, evet, Serdal da yazıyor. Halkımız bunu biraz kaldıramaz diyor. Kaldıramazsan kaldırırlar diyorum Serdal'ı mı? Bugün konumuz iyi ki almışım. Ve memlekette böyle yamuk yumuk abesle iştigal haberler varsa onlara bakıyoruz efendim. Bir hanımefendi, İrfan, günde 6 kişi parfümümü soruyor. İyi ki almışım dediğim parfüm bu parfüm diye bunu yollamış. Ama yani güzel kokuya gelen iltifat kokudan daha güzel kokar yani. O, değil mi o? Güzel koku.

0: O kadar içim rahat ki artık tamamen önüme bakabilirim demiş Elif Hanım. Hayırlı olsun intikamınız. Bu neymiş? Bu ne bu?
1: İrfan abi, sen ne istediğin zaman benim elimi kolumu bağlayabilirsin abi.
0: Ya sen ne adamsın? Bu Etem'in durumu nedir arkadaşlar? Açmıyorum o yüzden. Mesajlarını açmıyorum. Şu neymiş?
2: Abi böyle yaşam koçu mu olur? Daha çocuğa nasıl davranılması gerektiğini biliyor. Bence onun tedavi olması lazım. Onun yaşam koçluğuna ihtiyaç duyuyor ya, yandı.
0: Yandı, doğru.
2: Kızının diye biliyorum abi, doğru mu? Kızının nikahına yetişememiş. Ya.

Aygül Aydın mesaj atmış. Ne oldu, ne dedin diyor. Aygül bir daha söyleyemem. Öyle acayip bir şey söyledim ki bir daha ağzımdan kaçıramam onu. Kanlı ay tutulması ile ilgili açılışta bayağı bir hani Aygül sayesinde profesör oldum dedim artık yani bu. Aygül'ün canım çetesi hemen çarpıtarak bir şey söyledi herhalde Aygül'e. Bu arada evet sevgili dinleyenler, Ümit Besen Bodrum'daki konseri nedeniyle uçağa yetişemediği için kızı Ezgi Besen'in Edirne'deki nikahına katılamadı. Yani nikaha çağırsalar da gidemedi. Ümit abi geçmiş olsun ya. Yani yıllarca nikahına çağır beni dedi. Kızı çağırdı ama gidemedi. Ya Ümit abinin başına böyle bir şey gelmemeliydi ya. Aygül bunlar hep tutulmadan mı? Karmalar nedir bu karmalar bu? Bu. Karmalar değil bunlar, karman çormanlar ya. Bak bunu benim aklıma getirmeyin sürekli. Evet sevgili dinleyenler, nikahına çağır beni diyen Ümit Besen kızının nikahına yetişememiş. Acaba bilmiyorum, konser gecikmesi falan bahane mi? Yani Ümit abinin belki nikah fobisi oluşmuş olabilir. Ya o şarkıyı boşuna yazmamış bu adam. Nikahlara karşı gidemiyor yani. Nikahına çağır beni diyor ama gidemiyor. Olabilir. Şarkısı çok güzel, onu bir daha ver, onu ver. Yani Aygül daha iyi bilir tabii. Nikahlarla ilgili genel bir sorunu var mı? Gökyüzü ne söylüyor bu konuda Aygül'cüm? Nikahına beni çağırma kızım diyor. Ömür Billa, bakın hani bir konserine gittiniz, Ümit Besen sahnede nikahına beni çağır şarkısını söylüyor. Nasıl dayanacaksınız gülmemeyi? Kızının nikahına gidemedi. O konseri iptal edeydin, kızının mürüvveti bu kadar önemli. Yani... Biz böyle şeylerde gerçekten bir numarayı sevgili dinleyenler. Bir tanesi de var biliyorsunuz, kendi partisine oy vermeye gitti, seçimde oy kullanamadı. Kendine oy veremedi. Evet sevgili dinleyenler, sevgilisi nikahına çağırmadığı günden beri kimsenin nikahına gidemeyen Ümit Besen abimize selam ediyoruz. İrfan diyor, adam nikahına çağır demiş. Geleceğim dememiş ki diyor dinleyicimiz.

0: Ve sevgili dinleyenler, bir devrin şakası böyle son buldu. Şimdi nikah masası duyduğumuzda artık aklımıza nikaha yetişemeyen bir Ümit Besen gelecek. Efendim. Yani buna artık 2028'e kadar güleriz artık. Evet. Evet sevgili dinleyenler, bakalım mesajınızı. Aygül'cüm gülücükler atıyor. Ümit Besen terazi burcu diyor. Aygül Hanım'ı yayına bağlayalım hemen arkadaşlar. Şöyle bir alalım Aygül'ümüzü. Aha, Aygül arıyor. Sayın Aygül Aydın, Sayın Aygül Aydın, Sayın...
1: Kız. Bilir kişi geldi.
0: Bilir kişi geldi. Vallahi Aygül'üm, senin sayende yemin ediyorum ben de sahneden indiğim saatlerde denk geliyorum falan sana. Artık işin uzmanı, ben de uzmanı oldum yani hani.
1: Ay İrfan ya. Ama şeye güldüm ben, düğününe gidemediğini falan Ümit Besen söylüyorsa. Ümit Besen de seninle aynı gün doğdu sanırım, yanılmıyorsam.
0: 16 Ekim mi?
1: Doğum tarihi. Evet, 16 Ekim olması lazım. Yanılmıyorsam 16 Ekim. Terazi Ay. Burcu. Unutma ki sen de kızınınkine gidemezsen sana hatırlatırız günleri.
0: Bak, benim yeni travmam. Ben şimdiden kızımın nikahına hazırlık yapıyorum şimdi. Nasıl gidemem? Hemen onu halletmem lazım.
1: Ya böyle telefonla bağlarım o zaman seni. O yüzden çok konuşmuyoruz. Büyük konuşmuyoruz. Olabilir. Hayatta her şey olabilir diyoruz.
0: Evet.
1: İrfancığım.
0: Ya bugün bu kanlı ay tutulması ne yapacak? Hangi burçlar etkileniyor bu tutulmadan?
1: Hayatım, o daha 28 Ağustos'ta kanlı ay tutulması. Güneş tutulmasını yeni geçtik. İşte o iki tutulma arasındayız. Hani iki tutulma arası çok konuşulmaz. Düğün olmaz.
0: Bak işte nikah yapmışlar. Görüyor musun? Ya o kadar önemli ki ben de bak öğrendim. Ya Aygül'üm.
1: Bak, güzel aydınlandık. Birlikte aydınlandık. Aygül aydınla yine aydınlandık.
0: Ya canım.
1: Öpüyorum sizi.
0: Canım, geçen Aygül Aydın'ı bir anda Instagram'da gördüm sevgili dinleyenler. İşte bir şey anlatıyordun. Yine ne dedim ben orada? Bir şey vardı. Kovalarla alakalı. Bir şey anlatıyor ama Aygül, yani o şık hali, o güzel, dedim bırak kovayı leğeni. Senin bu güzelliğin ne olacak?
1: Ay evet, ay terazi burcu erkeği olarak hemen dikkat ettiğin şey o böyle zerafet, güzellik. Ona bakar.
0: Bilmiyorum.
1: Önce ona bakar yani, gözü gönlü açılacak.
0: Gülüm Çok benim gitti. Artık ona bakmıyoruz baba olduktan sonra. Yani artık hayatım, çocuk bakıyoruz. Ondan sonra
1: sanatçı ruhu var. O bakımdan tatlı evet, gibi düşündüm.
0: Şeye bakıyoruz yani. Aygül'cüm, altımızı doldurduk mu ona bakıyoruz. Canım Aygül. Öyle yani. Gülüm benim, öpüyorum seni. Sağlıcakla kal. Bay bay canım, bay bay.

0: Gamze Hanım diyor ki ay bunu yapın ara sıra demiş. Ne yapıyoruz biz ya? Hemen mesaj atmış bak ne güzel oldu Aygül'le İrfan kavuşması. İki yıldızın kavuşması gibi Aygül'le İrfan kavuşması. Yani ben şimdi bir plan yapıyorum. Şimdi canlı yayında bunu söylemeyeyim. Aygül'e yaptığım bir plan da onu Fatih Bey biliyor. Radyomuzun yönetimi biliyor. Bir Aygül bilmiyor. Onu... Şimdi dinleyici tahmin etsin bakalım. Biz ne plan yapıyoruz Aygül'e? 0549-204-0104 mesajlarınızı buraya Bodrum'a yollayın. Ben de buradan dünyaya sürekli değişen frekanslara yollayayım efendim. Hala parayla millet televizyonunu şey yaptırıyor mu, frekansını ayarlatıyor mu? O fırsatçılar 1000 lira alıyorlarmış frekans ayarlamaya ya. Efendim reklam İstanbul Merkez Stüdyomuzu veriyorum. Reklama yayını sonra Bodrum'a alacağım. Biraz sonra geliyoruz. Neydi konumuz? İyi ki almışım dediklerimiz.
1: İrfan Aslanhan'la radyo makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en geriler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Efendim hayat boş. Görüyoruz bomboş. Ama radyo hoş. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. 17'de başladık yayına. Artık ne oldu? 2,5 saattir buradayız. Tekrardan hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Hepiniz değerlisiniz. Onu anlıyorum gerçekten. Az önce Aygül'le konuşurken de ben onu kova burçlarını yorumlarken videosunun altına yorum olarak yazmıştım. Dedim ki bırak kovayı, leğeni. Bu senin şıklığın, güzelliğin ne olacak? Bak Aygül'ün takipçileri ve dinleyicileri gerçekten değerlisiniz. Hemen yazmış. Aman İrfan bırakmasın kovaları. Ben kova burcuyum diyor. Hemen bunu yaz. Kız seni bırakmasın. Tutsun seni kovanın ucundandır. Tutsun. Siz doldurun içinize, atın Aygül boşaltsın yani. O oldu. Bu kızın yok mu hayatı? Bu nedir ya insanların bütün değil mi kişiliğiniz, ondan sonra şeylerinizin bütün derdini Aygül çekiyor yani. Bu nedir? Bu kovalar artık bir kendi kendinize içinizi boşaltın ya. Vallahi ya. Ne diyor hanımefendi? Ver bakayım şöyle bir.
1: İrfancığım iyi bayramlar.
0: Sağ olun, iyi bayram.
1: Sabah Aygül hamamda astroloji yapmayı planlıyordu. Sen de radyo makinesini al hamama götür.
0: Kız makine hamamda terler olur mu? Islanır çalışmaz makine hamamda ya. Bir de diyor Aygül'ü dinleyicimiz demiş ki Aygül'ü sıcak basıyormuş. Adanalı'yı nasıl sıcak basar yahu diyor.
2: Biz bir küsüp bir barışırız. Bir gülüp bir ağlaşırız. Eseriz ama yağmayız.
0: Aygül'e planlarımız var efendim. Cuma günü Kanal D'mizin Rating Record Man'i dizisi Daha 17'nin setinden sürprizimiz var. Aras geliyor, Kutay geliyor, Teo geliyor. Leyla geliyor. Cuma günü şenlik var.

0: yapamayız ki.
1: Efendim Ümit Besen haberinden sonra dinleyicimiz demiş ki İrfan kimi apronda uçak kovalar düğüne yetişmek için, kimi de kızının nikahına yetişemez. Böyle. Bak bir tanesi de Antalya'da geçenlerde konuştuk biliyorsunuz. Çalıştığı restoranda bir tane turiste baklava ikram etmiş. Bir kilo baklava. Neydi? Mustafa Miraç. Polonyalı Julia'ya, sonra kızı şeker komasına sokmuş efendim. Ondan sonra kız ayılınca bir de tabii uyanık kızın başında beklemiş. Kız bir uyanıyor ve başucunda bir prens. Evleniyorlar efendim. Bu bayılma olayından sonra. Bu bana tatlı tatlı bakar diyor. Damada sormuşlar bizimkine evlendikten sonra. Niye böyle bir şey yaptı? O da diyor ki misafirperverliğimizi göstermek istedim diyor. Sen yarım kilo baklavayı yedir de bedavadan yedirmiş yani. Sabaha kadar başında beklemiş. Aygül'cüm bu damadımız Mustafa Miraç ne burcudur acaba sence? Ayhan Beyciğim merhabalar, hoş geldiniz efendim.
2: Buyur. Kardeşim sesine kurban oldum.
1: Estağfurullah.
2: İrfan'ım bugün de haberlerde dikkatimi çekti. İki tane Türk bayan, Moskova, Antalya yolcuları.
1: Ha onu konuştuk.
2: Uçağa geç kalıyorlar.
1: Evet.
2: Tabii bizimkiler ne yapsa iyi. İkisi de ellerinde valizlerle afroma giriyorlar abi. Uçağın önüne geçiyorlar. Uçağı durdurmaya çalışıyorlar. Bizi de alın, bizi de alın. Antalya'da düğünümüz var, düğünümüz yetişmemiz lazım gibi. Böyle bir olay yapıyorlar. İki tane Türk bayan.
1: O da bize
2: Antalya seferi.
1: Özgü oldu.
2: Havaalanına giriyorlar abi. Uçağın önünü kesiyorlar. Uçağı almazsanız uçağa yol vermeyiz, uçağı göndermeyiz gibi gibi yapıyorlar abi.
1: Onlar Bodrum'a geliyorlar bir de düğüne. Değil mi? Bodrum'a geliyorlarmış.
3: Evet evet. Abi bir daha bizim de valizi unuturlarsa ben de aynısını yapayım.
1: Ya bizim de aktarmalı gidiyoruz mesela Antep'e bilmem nereye. Bodrum'dan bütün şehirlere şey yok. Sefer yok, aktarmalı gidiyoruz. 3 sefer üst üste. Bakın artık utancımdan bunları Instagram'a paylaşmıyorum ya. Yani başımız öyle acayip şeyler geliyor. Her seferinde dua ediyorum. Diyorum ki gelsin, valiz gelsin. Ve biderken de verirken diyorum ki bak bunu bu sefer unutmayın. Hani aktarma, uçaktan uçağa aktarmayı. Olur mu beyefendi? Üstüne etiket yapıştırıyoruz, öyle şey olur mu diyor yani.
3: Ama oluyor.
1: Ama oluyor. Yazıklar olmasın. Bakalım bu haftada unutulacak. Bir gün ben bayram günü Bodrum'daki sahneme geldim. Valiz gelmedi efendim. Tabii ben de avukatım aracılığıyla yani o işi hallettim. Girdim bir mağazaya. Her şeyimi çorabımdan tutun iç çamaşırımı aldım. O firmaya ödettim onu. Bakın böyle de bir hakkımız varmış. Avukat bana söyledi. Çünkü valizim gelmedi. Her şeyim, ayakkabım, bir de saçlarımı yapacağım benim. Deniz tuzum, köpüğüm. Neyse, faturayı geç ödediler ama ödediler. Sonuçta öyle bir hakkımız varmış. Haberiniz olsun efendim. Şu neymiş bu, bunu açmış mıyız?
4: Bak ben şu an saçmalıyorum mesela. Saçmaladığım için de bir sesli mesajı göndermek nasip olamıyor.
1: Niye? Ne oldu?
4: Niye? Ya bildirim geliyor, ya mesaj geliyor, ya da arama geliyor. Bak ben şu an saçmalıyorum mesela. Saçmaladığım için de ne oluyor? Ne bildirim, ne arama, ne mesaj. Hiçbiri yok. Yani evren benim normal olmama karşı. O yüzden selam, selam, selam.
1: Selam.
4: Hoş geldin İrfan Aslan Han. Velet da da da da velet. İyi yayınlar.
1: Canım benim, teşekkürler.
5: Telefonu ilk almışım da abi mevzu almaktan açılmışken bir şey sorabilir miyim? Buyur. Karar almak mı, karar vermek miyim?
1: Karar alırsın. İkisi de aynı yola çıkar canım benim. Sen hem al hem de bir şeye karar ver. Aynı yola çıkıyor. Efan Bey ödülü kaçırdım. Dada'yı yeni açtım demiş. Ne oldu? Oralarda kovaların ucunu falan mı tutuyorlar? Dinleyicimiz öyle demiş. Kovaları boşaltıyoruz artık. Yeter içine attıkları bu kadar yani. Evet. Evet.
6: Bence evlenmeliyiz hem de bu...
1: Evet Hadiseciğim. Kovalar evlenmeli artık. Yani...

dinleyicimiz yurt dışına giderken yaprak sarma konservesi almış bayağı bir yanına. Öyle bir güruh var, yaprak sarmasız yaşayamayan güruh. Antepliler de mesela kuru dolma. Aman. Valizlerine koyuyorlar tatile gidince bir yere gidince. Kuru dolmaları orada doldurup doldurup yiyorlar efendim. Vallahi.

neyse, taraziler çok dengeli insanlar değiller bence. Adının hakkını veremiyor demiş. Yahu terazi demek ne demek? Bir dengeyi sağlar sana işte, tartılan malzemenin birimini söyler. Terazi dengedir, o şehir efsanesi, ama teraziler dengesiz teraziler. Tamam, çok dengeli olduğumu söyleyemem yani.

0: Açacağım, seni de dinleyeceğim Hadiseciğim. Tamam. İrvancığım kahve yapıyor şu an. Ben de ev arkadaşı kendime iyi ki almışım diyorum. Vay, bu nedir? Ne güzel bu kahve bu. Yani fotoğrafını da yollamış. Yapanı da güzel, kahve de güzel var.
1: Abi bunun formayla takımla bir alakası yok.
0: Onu geçtik bebeğim. Bu nostaljik radyo alan dinleyicilerimiz helal olsun. Danışma memuru Adem Bey.

0: diyorsun ya? Program bitemez ama ya, ama ya. Çocuklar bitirmiyorum ya. Bana ne?
1: Patron sensin abi ya.
0: Ya. Şimdi yollarda dinliyor. Patron bizde Yıldırım Bey yani. O arabasında dinler falan. Evet, üç arabasında da sağ olsun patroncuğumuz hemen saatimizde açar. Selam ediyoruz Erdinç abiye de. İzmir'den Zafer. Bak. Zafer. Zafer. Sen bana hak mı verdin diyor. İlk defa denge problemi olduğunu kabul eden bir teraziyle karşılaşıyorum demiş. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. İdare edemiyorum bununla. Hayır, şunu kabul etmiyorum. Bütün teraziler dengesizdir. Bir şehir efsanesi, halk efsanesi. Terazi. Dengesiz bu falan ya. Yay mı? Anı anına uymaz diyorlar yani. Ne anı? O kadar dengeli ve şeyli, hem böyle anı anına uyan, çok da böyle sürekli fikir değişmeyen yay biliyorum. Çok da dengeli yaylar siz biliyorsunuz. Teraziler siz biliyorsunuz. Benim yani. 4 kilo almışım, iyi ki almışım. Vallahi yanaklarım çıktı diyor. Bir beyefendi olarak bunu söylüyor. 4 kilo almış beyefendi. Efendim bakayım başka. İrfan bunu gördün mü? Şimdi servet olmuş. Zamanında iyi ki almışım. Bileziğini göndermiş efendim dinleyicimiz. Ne o, Trabzon burması mı? Ne burması vardı başka? Şimdi yeni moda bir şeyin de burmasını yaptılar böyle altından.
1: Ha? Abi her şeyin yapıyorlar. Parası olan yapıyor.
0: Parası olan yapıyor. Bilmiyorsun ne burması olduğunu.
1: Yok. Bir dediğin Trabzon burmasının şeyini biliyorsun.
0: Evlenince öğrenirsin çocuğum ne burması olduğunu. Öyle bagetler, bilmem ne burmaları, boynuna dolamaları öğrenirsin sen. Evlenince. Pekala, size bir sorum. Damar mı kapatalım? Yoksa hareketli mi kapatalım? 0549 204 0104'e kudurun yollayın bana.

Ve sevgili Nehir Instagram'dan şöyle bir şey diyor. Beni alan adam iyi ki almışım diyecek. Övünmek gibi olmasın İrfancığım ama beni alan yaşadı diyor.

Aa, Serpil Bodrum'a gelmiş. Bodrum'dan kocaman selamlar. İsviçre çakısı Serpil. Biliyorsunuz bana İsviçre'den çakı armağan etmişti. Diyor ki Aygül'e sürpriz, bir ya da iki hafta canlı yayın, Bodrum'da canlı yayın diyor. Buradan yayın, yayında yayın.

0: Efendim reklam, reklamlardan sonra final için buradayız sevgili dinleyenler. Damar yolunuzumu açayım. Trafikte olanlar yazsın bana. Trafikte yolum tıkalı, damar yolumu aç de. Damar yolunuzu açayım. Tamam mı? Reklam, reklamlardan sonra buradayız.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk. Sonra bankayız, Halkbank.
4: Radyo D. Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: dedik mi veletalara.
1: Radyo D'de artık 17'de başlattığımız yayınımızı buradan Bodrum'dan sonlandırıyoruz sevgili dinleyenler. Çok tatlıydınız, çok güzeldiniz. Aktı yine bugün. Ekibe selam. Dinleyicimiz yazmış ya, arada sırada yayına gelen ne diyor orada? Arada sırada sesi gelen kardeşim, sana da iyi bayramlar.
2: Teşekkürler. Ben diş ses gibi oldum haberim.
1: Şimdi Haşim radyo televizyon okuyor, staj yapıyor Radyo D'de. Arada sırada geliyor, bir İstanbul'la gidiyor. Geçen gitti staj dosyasını imzalamaya, sonra buraya geliyor. Ondan günlük yömyeyi alıyor gidiyor yani. İyi bayramlar sana. İyi bayramlar. Zafer demiş ki 30 Ocak'ta frekansı 104'e aldım. İyi ki de almışım. İyi ki seni tanımışım diyor canım benim. Nerede bizim aslanım benim mi vardı? Yok o... Ana tencereye attık Zafer'i yanlışlıkla. Hangisiydi ya? Bu muydu? Yo, o yu olma. Şu muydu? Yo, o da değil. Aa, yok o kaybolmuş ya. Vallahi. Sağ olun, var olun. Elinize, yüreğinize sağlık canlarımız.
3: Teşekkür. Abim inanılmaz eğlenceli, çok farkındalığımızı yükseltecek bir program oldu. Emeğine sağlık. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol. Yarın görüşürüz.
1: Eyvallah. Diğer dinleyicilerimizin de farkındalığı yükseldi mi? He? Çocuğum mesela senin farkındalığın yükseldi mi?
2: Bayağı abi.
1: Evet,
2: her yayında bir yükseliyor.
1: Serdal da öyle yazmış. Farkındalığımız çok yükseldi diyor. Efendim radyoda makina bitiyor. Instagram'dan devam edeceğiz. Instagram'dan paylaşacağım bugün Aygül Aydın'a nasıl sürprizlerimiz olduğunu. Bir de biraz sonra daha 17'nin arası çağını paylaşacağız Instagram'dan. Görün. Fatih abiyle videolara bakıyorsun. Fatih abi diyor ki burnuna kadar çekmişin diyor insan. Her yeri paylaşacağım vallahi. Bana ne, bana ne.
3: Ay manet, o canımın içi.
1: Canımın içi.
4: Radyo da makina.
1: Bir ikizler burcu olarak telefonumu iyi ki almışım diyor dinleyicimiz. Bugün konumuz iyi ki almışımdı. Bakalım yarın hangi konuyla beraberiz sizinle. Ben kaçıyorum dada, eve girdim, akşam maç varmış. Misafir ağırlayacağım diyor. Maç, kimin maçı var akşam? Ha, Fenerbahçe'nin maçı mı var?
2: Fenerbahçe-Lyon maçı var abi.
1: Ne var?
2: Fenerbahçe-Lyon.
1: Oo, Kadıköy'de. Fenerbahçe'ye o zaman başarılar diliyoruz. Serdal Merkez Stüdyo'dan yarınki konuyu söylüyor. İyi ki almışım. İyi ki satmışım.

Efendim güzel bir akşam olsun sizler için. Yarın saat 17'de sağlıklı bir şekilde, iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde buluşalım. İrfan Boşluk Aslanhan Instagram'dan. Oradan yazışırız, konuşuruz, dostluğumuza devam ederiz. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun.

Şu an çok uzaklarda olan merkez stüdyomuza, çalışanlarımıza, Serdal'ımıza çok teşekkürler. Sana da gelsin bu şarkı. Uzaklarda kiminiz varsa...

0: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yaz mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
1: Radyoda sahne.
2: Zakkum değilim ama ben seni rastgele sevmedim ki.

0: eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.
1: Radyo D'de.
0: Radyo D'de.

Hafız neden bizi bulur öyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman?

Yoksa uzun cümleler için yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için hep bir karşılık bekledik, çok hazırdık, hiç sevmedik, yorulmadık.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Teşekkürler. Ergün'e kocaman bir alkış.
1: Radyo'da.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo'da sahne, sahne, sahne. Radyo'da sahne, sahne, sahne.
2: Olduğun yer en iyi canlı müzik mekanı.
3: Teşekkür ederim. Yıllar yıllar geçmiş, ben farkına varmamışım. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela heyecanım. İyi ki buradasınız. İyi ki buradayım. Benim için

0: Beyza Başak için çılgın bir alkış alabilir miyiz?
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfi.

gözlerin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun aşk.

Ne demiştin bana ne olur hatırla. Göze göz, dişe diş, aşka aşk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.